sanmam. Senin yerine karar veren birileri varken bunu anlayabilmen çok zor. Acaba biri benim için bu şarkıyı yazsa nasıl hissederdim?

beni ne kadar çok sevdiğini biliyorum. Bana ne kadar değer verdiğini biliyorum. Ben de seni seviyorum. Hem de çok, hem de

0: Reklam tanıtım. Busem.com'dan dev kampanya.
1: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
0: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
1: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem.com.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
0: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan SRC Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
1: Beyne Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı Beyne gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade Beyne gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
4: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 0.

0: 35 34 33.
1: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
2: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
3: SML Restoran ve Catering.
4: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
3: 0533 974 4590.
4: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
3: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura yaşat nişanında, Arkadaş Kundura üzüm nişanında.
3: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
10: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
11: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam kazandırır.
1: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya.

BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana Grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.

0: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Torosar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444 07 15.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
3: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
0: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle

0: 31-39-56 Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik. Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0-324-357-30-30 Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz. Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Reklam tanıtır.
1: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı

0: elektronik ürünler, en yeni kampanyalarla mavi beyaz eşyada sizleri bekliyor.
1: Buse.com'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: Beyne Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı Beyne gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade Beyne gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat olsan.
5: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A. Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30 Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
6: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
9: Haberler. Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Ülke genelinde

Devam eden orman yangınlarına ilişkin son verileri paylaşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya Kaş ve Isparta Eğirdir yangınlarının tamamen söndürüldüğünü duyurdu. Öte yandan Aydın'da devam eden yangında alevlerin 150 hanelik bir mahalleye ulaştığı görüldü. Balıkesir Valiliği de Gömeç orman yangınına ilişkin 2 kişinin tutuklandığını bildirdi. Tüketiciyi yanıltıcı reklamlara ve haksız ticari uygulamalara karşı hazırlanan yeni e-ticaret düzenlemeleri 1 Ağustos'ta yürürlüğe giriyor. Düzenlemeyle indirimlerde son 10 günün en düşük fiyatı esas alınacak, sahte ürün yorumları daha sıkı denetlenecek ve tüketici şikayetlerine cevap süresi 72 saatten 48 saate indirilecek. İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında 2026'nın ilk 7 ayında kırmızı bültenle arananlar da dahil uluslararası seviyede aranan 526 kişi Türkiye'ye getirildi. İade edilenler arasında 123 organize suç örgütü lideri veya üyesinin bulunduğu bildirildi. Kamuoyunda 12. yargı paketi olarak anılan ve geçtiğimiz hafta Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen yasa resmi gazetede yayımlandı. Kanunda IBAN mağdurları olarak bilinen kişilere yönelik ceza indirimi düzenlenmesi, hükmün açıklanmasının geri bırakılması uygulamasında değişiklikler, duruşma süreleri ve yargılamaların hızlandırılmasına ilişkin hükümler yer alıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercih döneminde üniversite adaylarına ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti vermeye başladı. Uzman rehber öğretmenler, öğrencilerin ilgi alanları, yetenekleri, kariyer hedefleri ve başarı sıralamalarına göre en doğru tercihleri yapabilmeleri için destek sağlıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarımsal üretimde kaliteyi artırmak ve Akdeniz meyve sineği kaynaklı ürün kayıplarını azaltmak amacıyla Tarsus ve Çamlıyayla'daki üreticilere feromon tuzak desteği sağladı. Çalışma kapsamında Tarsus'tan 889, Çamlıyayla'dansa 57 olmak üzere toplam 946 üreticiye 28.320 adet feromon tuzağı dağıtıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada taklit ve tahşiş yapan firmalar listesini güncelleyerek 34 yeni ürünü kamuoyuna duyurdu. Denetimlerde Adana ve Mersin'deki 9 üründe tek tırnaklı hayvan eti tespit edilirken, yoğurtta jelatin, dana sucuk ve piliç köftede ise usulsüz mekanik ayrılmış et kullanıldığı ortaya çıktı. Mersin'in Akdeniz Belediyesi ilçe genelinde zamanla yıpranan ve altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yolla kaldırımlarda bakım, onarım, yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Hal mahallesinde bozulan ve araç trafiğini olumsuz etkileyen noktalarda sıcak asfalt yama uygulamaları büyük ölçüde tamamlandı. Mersin'in Aydıncık ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan ekiplerin 10 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Bugünse bölgede soğutma çalışmasına devam ediliyor. Orman işçilerinin soğutma çalışmasına helikopterler destek veriyor. Mersin sahillerinde bu sezonun ilk deniz kaplumbağası yavruları yumurtadan çıkarak Akdeniz'le buluştu. Mayıs ayında bırakılan yumurtalardan çıkan yavrular doğal içgüdüleriyle denize doğru ilk yolculuklarına başladı. İlk çıkışlar Mezitli ilçesindeki Davultepe sahilinde görüntülendi. Mersin'de makas atarak trafiği tehlikeye düşüren minibüsçü kameraya yakalandı. Minibüsçüye 90 bin lira ceza uygulandı, ehliyetine el konuldu ve aracı 2 ay trafikten men edildi. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fenerbahçe 5 Ağustos Çarşamba günü saat 21'de Avusturya takımı Sturm Graz'ı konuk edecek. Maçı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Chris Kavanagh yönetecek. Alman futbolunda tüm zamanların bilet satışı rekorunun kırıldığı açıklandı. Bundesliga'dan yapılan açıklamada geçen sezon toplam 21.404.258 bilet satılarak tüm zamanların rekorunun kırıldığı belirtildi.

Günaydın sevgili izleyicilerimiz, sevgili dinleyicilerimiz ve sevgili takipçilerimiz. Bugün 1 Ağustos Cumartesi. Hafta sonu fakat yeni ayın ilk günü. Ağustos ayı da hayırlara vesile olsun diyelim. İnşallah Ağustos ayını da tüketeceğiz. Ve bir sonraki aya merhaba diyeceğiz. Evet, zaman akıp gidiyor maalesef. Geriye dönemiyoruz, düne dönemiyoruz. O nedenle yaşadığımız her anın kıymetini iyi bilmemiz lazım. Her anı iyi değerlendirmek lazım ama iyi bir şekilde değerlendirmek, iyi bir şekilde yaşamak lazım bu hayatı. Dönüp baktığımızda aslında etrafımızda her kentte, ilçede, köyde, mezrada, mahallede mezarlıklar vardır. Sadece oradan geçerken ölümü hatırlıyoruz. Yani bir gün bizim öleceğimizi, bu bizim için bir vazgeçilmez son olduğunu ancak o zaman anlıyoruz. Onları görmediğimiz an, yani mezarlıkları görmediğimiz an sanki hiç ölmeyecekmişiz gibi, sanki dünyaya kazığı çakmışız gibi hareket ediyoruz. Ve çok pervasız davranıyoruz. Maalesef hayatın tadını çıkarmak yerine hayatı acılarla yaşamayı, zaten yüklenmiş bir ağırlık var üzerimizde. Zaten insanlar geçim derdiyle boğuşuyor. Yani insanlar nasıl geçinebilirimin hesabını yapıyor. Bir de üstüne çok farklı yükler almaya çalışıyoruz. İşte takımımız için kavga etmeye çalışıyoruz. Tuttuğumuz siyasi parti için kavga etmeye çalışıyoruz. Kavga etmek için inanın ki artık bahane aramıyoruz bile. Hani önceden bir bahane vardı. Şimdi artık bahane aramadan kavga ediyoruz. Trafikte kavga ediyoruz, orada kavga ediyoruz, burada kavga ediyoruz. Maalesef hayatı çok kötü yönüyle geçiriyoruz. Sonra da belli bir müddet sonra, belli bir yaşı aldıktan sonra artık heh diyorsun. Geriye dönüp baktığında bayağı bir uzaklaşmışsın artık o hayatı dolu dolu yaşayacağın günlerden. Bu sefer de ahlar vahlar başlıyor. Keşke şunu yapsaydım, ah yap bunu yapmasaydım, ah böyle etseydim, ah şöyle etseydim diye. Bunları yaşamamak adına aslında hayatı anı yaşamak lazım. Dolu dolu yaşamak lazım, güzel yaşamak lazım. İnsanca yaşamak lazım diyelim. İnşallah herkese böyle bir yaşam nasip olur. Her ne kadar ekonomik sıkıntı buna çok fazla zaman ayırtmasa da bize, inşallah buna da bir zaman ayıracağız. Bakın aylar geçip gidiyor. İşte Ağustos ayının ilk günü bugün. Bir müddet sonra Ağustos ayını da bitireceğiz. Çok hızlı geçiyor. Zaman akıp gidiyor. Dur desen olmaz diyor ya Kıraç şarkısında da. Zaman akıp gidiyor, dur desen olmaz. Olmuyor maalesef, geriye dönemiyoruz. Yaşadığımız her şey iyisiyle kötüsüyle önümüze çıkıyor. Yani iyi bir yaşantı sürüyorsak öyle devam ediyor. Değilse nasıl yaşamak istiyorsak onu önümüze koyuyoruz maalesef. Evet sevgili izleyicilerimiz, tabii bir görüntü var ki aslında bence bugün gündemin yangınlardan sonra en çok konuşulması gereken bir gündem konusu olduğunu düşünüyorum. Sosyal medyada bir görüntü paylaşıldı bir markette ki bu görüntü Mersin'den çıktı maalesef. Utandık, üzüldük, içimiz yandı, kahrolduk. Bir market içerisinde, Akdeniz ilçemizde üstelik gerçekleşti. Markete giren bir kişi çocuğu dakikalarca şiddet uyguladı. Ve bu şiddet, yani hani öyle böyle bir şiddet değil arkadaşlar. Bakın şimdi bu şiddeti uygulayana ben insan diyemem. Hiç kimsenin insan dememesi lazım. Çünkü hayvan diyemeyiz, çünkü hayvanlar da bu kadar şiddet meyilli değiller. Ya bu kadar acımasız bir şiddet uygulayacak hayvan türü de yoktur bu dünyada, yeryüzünde. Şimdi birileri yazıyor sosyal medya, işte o yüzden diyoruz ya sosyal medya çok geniş bir alan, bataklığın olduğu bir alan. Eğer bu bataklıktan kendinizi sıyırabiliyorsanız ne âlâ. Sıyıramıyorsanız işte o bataklık sizi de yutuyor, alıyor içine. Ya şimdi çocuğu yerden yere vuruyorsun. Kafasının üstüne atıyorsun. Kaldırıp kafasının üstüne atıyorsun.
resmen öldürmeye teşebbüs ediyor. Yani bu kimse kusura bakmasın, yani kızdığım, kızgınlık anında olduğum falan filan olduğum mevzusu değil. Geçtik onu. Orayı geçtik. Öldürmeye teşebbüs ediyorsun. Şimdi kafasını yerlere vuruyorsun, tekmeyle suratına vuruyorsun ve en acısı ne biliyor musunuz? En acısı market çalışanlarının bu konuya her ne kadar kadın olsalar da bu konuya, bu davranışa herhangi bir müdahalelerinin olmaması. Yani belki fiziki olarak bir mücadele edemezlerdi ama ya orada dışarıda insanlar vardır, bir çağırsanız, çocuğu alsanız, araya girseniz, orada 4-5 tane kadın var, çalışan kadın. Ya biz toplum olarak çok değiştik. Toplum olarak bazen böyle toplumsal olaylara seyirci kalmayı tercih ediyoruz artık. Şimdi oradaki market çalışanlarına şunu sormak istiyorum. Ben onları suçlamıyorum ama müdahale edemez miydiniz? Yani en azından araya girip abi ne yapıyorsun ya deyip belki de teskin edebilirdiniz. Belki de bu kadar aşırı gitmesinin önüne geçebilirdiniz. Yani orada bu kadar aciz durmak, bu kadar hani marketten kaçıp dışarıya çıkmak bir çözüm değildi ki, o çocuğu bir canavarın elinde bıraktınız. Seyirci kalıyoruz. Maalesef seyirci kalıyoruz. Şimdi ya insan o görüntüleri izledikten sonra, izlerken bile yani diyorsun ki aman keşke elime geçse. Şimdi sosyal medyada bu görüntülerin altına yorum yapan karakter yoksunları diyelim, İnsanlıktan nasibini almamış mahlukatlar diyelim, çünkü onlara da insan demek mümkün değil. Çocuk acaba ne yapmış da kızdırmış diye bir yorum yapanlar var. Bu kadar insafsızlık, bu kadar vicdansızlık, bu kadar merhametsizlik, ne ara biz bu kadar kötü insanlar olduk? Ya bir çocuk ya ne yaparsa yapsın ya, nasıl bir suç işlerse işlesin ya, bu şekilde dövülmeyi, darp edilmeyi, öldürülmeye teşebbüs edilecek kadar bir ne suç işlemiş olabilir ki? Yani yorumlara bakıyorsun ayrı bir facia, bunu yapana bakıyorsun ayrı bir facia, izleyenlere bakıyorsun ayrı bir facia. Yani bu olayı neresinden tutarsak elimizde kalıyor. Neresinden tutarsak elimizde kalıyor. Seyirci kaldığımız müddetçe, ben buradan o marketteki 3-4 tane kadın var. Yani çalışan. Arkadaş, dördünüzden birinin çocuğu olsaydı o veya yakın olsaydı o çocuk, yine böyle kaçıp gidecek miydiniz? Yani elinden almayacak mıydınız? Yani ne bileyim, garip bir duygu ya. Yani orada hani korktular, kaçtılar. Ya bu değildir ya. Bu değil.

değildir. Yani bu değildir. İnsanlar bir canlıya zarar vermeye kalktığında hemen tepkilerini gösterebiliyorlar. Yani neden tepki gösterir? Neden oğlum? Ya orada 4-5 tane kadınsınız ya. Sesinizi bile yükselseniz, bağırsanız, çığlık atsanız o içeride, o adam ürkecektir bir şekilde. Bir şekilde o çocuğa bu kadar ileri gitmeyecektir. Ya bunu da mı yapamadınız? Yani kaçıp gitmek bütün sorunları çözdü mü? Geride bıraktığınız bu durum. Bakın orada kadınlar var. Şimdi bak burada şeyi göstermeyelim ama yani çocuğun o darp edilme anını göstermeyelim de. Çünkü gerçekten yürek kaldırmıyor. Blurladıysa tamam. Orada bak kadınlar var, görüyor musun? Bak burada başladı tokat. Burada müdahale edilmiyor, bağırmıyor. Ya yani gidip şurada elinden tutsa adamın. Bak kaçtı, hepsi kaçtı gitti. Sebep? Ya kaçıp gidince olay çözüldü mü? Caninin eline bıraktınız o çocuğu. Ya burada bu kadınlar bağırsa, çığlık atsa, gidip arkasından elinden tutsa, tişörtünden tutsa çekse adamı, abi dur ne yapıyorsun falan dese, belki biraz daha olaylar farklı boyutlara gidecek. Yani bu kadar belki büyümeyecek, belki bu kadar bir şiddet uygulama şansına sahip olmayacak. Yani şu şahsiyet dua etmeli ki o markette erkek yok. Yani ona yatsın kalksın dua etsin, çünkü ben inanıyorum ki toplumumuz bu tür şeylere çok seyirci kalmazdı. Müdahale ederdi yani. Şimdi asıl mesele şu. Akli dengesinin yerinde olmadığı gibi söylemler var. Vallahi kimse kusura bakmasın ya. Akli dengesi yok diye gelecek benim çocuğumu yerden yere vuracak, dövecek ve akli dengesi yoktur diye, cezai müeyyidesi yoktur diye salıverilecek, öyle mi? Kimse kusura bakmasın. Şimdi herkes lütfen 10 saniyeliğine o çocuğun kendi çocuğu olduğunu düşünsün. Bir de olaya böyle baksın. Yani kendi çocuğunun bu görüntüleri izlediği o çocuğun kendi çocuğu olduğunu görsün. Öyle bir hayalimizi kuralım. Ne yaparsınız? O adamın yok akli dengesi yok, yerinde değil. Bu nedenle ceza müeyyidesi yok. Salı mı verilecek? Kimse kusura bakmasın. Eğer atıyorum deliyse aklı şiddete eriyorsa her şeye eriyordur. Kimse kusura bakmasın. Yani kimse hiç kusura bakmasın. Aklı şiddete eriyorsa ve durdurucasına dövüyorsa, buna aklı yetiyorsa o zaman deli değildir. Kimse kusura bakmasın. Bu psikopattır. Bu teröristtir. Teröristten hiçbir farkı yok. Bak bu teröristten hiçbir farkı yok. Farklı tutamazsınız. Veya bir katilden farklı tutamazsınız. Çünkü o çocuk öyle bir darbe ediliyor ki, ya bir tokat değil. Öldürürcesine kafasının üstüne fırlatıyor. Yani bu kabul edilecek bir durum değil. Evet, Allah vicdan versin, Allah hidayet versin. Vicdansızlar bir anne olarak üzüldüm diyor Ayten Hanım. Şimdi işte diyorum ya, herkes kim izlerse izlesin bu görüntüyü, gerçekten insanlıktan çıkıyor ya. Ya kabul edilecek bir durum değil. Buradan Cumhuriyet Başsavcımıza, biliyorsunuz yeni geldi kentimize, gelir gelmez de gerçekten kentimizde bir takım suç olaylarının ve suç unsurlarının önüne geçilebilmek adına aynı gün göreve başladığı gün operasyonlar başlattı. Özellikle de madde satımı gerçekleştirenlerle ilgili. Geldiğinde de tanışma fırsatımız oldu. Basınla bir araya geldi. Anlattı. Dedi ki biz Mersin'de suç oranının daha da düşürmek, hatta olmamasını sağlamak adına çalışacağız. İşte basın mensuplarıyla bir arada çalışacağız. Birlikte koordineli bir şekilde çalışacağız. İşte siz sosyal medyada veya gördüğünüz yerlerdeki görüntüleri bize atarsanız, paylaşırsanız hemen anında biz bu görüntüleri değerlendirip gereğini yapacağız. Bizim amacımız burada vatan, millet, Sakarya. Yani vatandaşımız huzurlu olacak, kentimiz güvende olacak, insanlarımız bu sokaklarda gezerken kendini güvenli hissedecek ve adaleti tecelli

belli ettiğini inanacak vatandaşımız dedi. İşte bu şiarla sosyal medyada yayınlanan bu görüntüler aslında hemen harekete geçirdi Cumhuriyet Başsavcılığımızı. Hemen anında gözaltına alındı. O çok farklı şeyler söyle. Bir de böylesini, bak böyle bir durum var. Yani aslında söylenmesi gereken o kadar çok cümle varken söyleyemiyorsunuz. Neden? Çünkü kurallar, kaideler sizi bağlıyor. Ama tabii aynı dili konuştuğumuzu, beni ne demek istediğimi, nasıl cümleler sarf etmek istediğimi çok iyi anlıyorsunuz, biliyorsunuz. Böyle insanlar, bak benim iddiam vardı hatırlarsanız, beni çok önceden izleyenler bilirler. Ben şunu çok karşıyım. Hayvanat bahçesine karşıyım. Hayvanat bahçesi olsun ama içinde o doğada olması gereken, asıl alanında olması gereken hayvanlar olmasın. Kim olsun? İşte böyle şahsiyetsizler olsun. Böyle şahsiyetsizleri böyle hayvanat bahçelerine koyacaksın. Ve bak, yani benim elimde böyle bir güç olsa, böyle bir imkan olsa, belki tek başıma bir cumhurbaşkanı olsam bu ülkede, hani şu anki mevcut sistemle, inanın ilk yapacağım şey budur. Hayvanat bahçelerinin içini boşaltıp tacizciyi, tecavüzcüyü, işte böyle şiddet uygulayanları, madde bağımlılarını, madde satıcılarını, bu tarz kriminal, adli vakaları oraya koyarım. Bak oraya koyarım. Ve ziyaret günlerini haftanın 6 günü 7 günü, hatta pazar da dahil 7 günü açarım oraya. Ve insanlar gelecek, gösterecek, diyecek ki bak bu şu suçu işledi. Şunu yaptı. Ve mümkünse işlediği suçla ilgili görüntüyü orada bir video içerisinde oynatmak, insanlara göstermek. Yani hani hep Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden bahsediyorum, orada bir utanç müzesi var. Hep tavsiye ediyorum ya, Kıbrıs'a giderseniz lütfen o utanç müzesini ziyaret edin. Nasıl bir vahşet uygulanmış, nasıl bir işkenceler uygulanmış, onlar orada duruyor. Yani insanlık dışı muamelelerin nasıl yapıldığına dair her türlü materyali orada biriktirmişler, gözler önüne sermişler. İşte aynen böyle bir şey yapacaksınız. Siz bunlara cezaevlerinde tutmayacaksınız. Ya idam yasasını geri getir. Ya biz idam yasasını niye getirmiyoruz? O da ayrı bir dert. Elin gavuru istediğini asıyor, kesiyor, biçiyor. Devlet olarak, kanun olarak. Bize gelince yok. Niye? Avrupa Birliği'ne. Ya Avrupa Birliği'nin içindeki ülkeler yapabiliyor bunu. Ben niye yapamıyorum? Benim ülkem neden yapamıyor? Niye yapmasın? Bir kere ciddi manada şu idam yasasını konuşmamız lazım. Hindistan'da yanılmıyorsam, Hindistan'da son zamanlarda sosyal medyada mutlaka izlemişsinizdir. Bir genç kıza tecavüz eden bir grup genç var. Onlar bir şekilde tutuklanıyorlar. Sistem şöyle ilerliyor orada Hindistan'da. Tutukluyorlar 5-6 kişiler. Hepsinin elini yüzünü bağlıyorlar. Sokak sokak gezdiriyorlar ve her sokakta insanların kalabalık olduğu alanlarda sopayla artık ayağına, vücudunun neresine gelirse gelir. Şimdi diyecekler ki şiddeti övüyor. Vallahi kusura bakmayın da eğer şiddet uygulayanlara gerekli ağır cezalar verilmiyorsa şiddeti övmeye de büyük ceza vermezsiniz diye umut ediyorum. Böyle vuruyorlar. Böyle yürüyemeyecek vaziyete getiriyorlar. Sonra da asıyorlar. Sonra da asıyorlar. Şimdi neden bizde yok idam mesela? Ya o kadar terörist var, o kadar tecavüzcü var, tacizci var, hırsızı var. Yani işte böyle insanlık dışı hareket edenler var. Bunları böyle yapmak lazım ve şu hayvanat bahçelerini lütfen artık boşaltalım. Böyle kriminal vakaları oraya da teşhir edelim. İnsanlar görsün, akıbetlerinin de ne olacağını görsünler. Ve 600 vekile buradan sesleniyorum. Eğer gerçekten bu mesleği layıkıyla yapmak istiyorsanız, insanların sizin arkanızda iyi konuşmalarını istiyorsanız, bekliyorsanız, yasalarımızda özellikle Türk Ceza Kanunu'ndaki boşlukların doldurulması adına lütfen bir çalışma başlatınız, başlatmalısınız.
Çünkü elini kolunu sallayan, her türlü suçu işleyen,

bekleyen, nasıl olsa 2 ay yatacağım, belki de yatmayacağım, benden senden daha çok hukuku bilen, alacağı cezayı bilen kriminal vakalar türemeye başladı. Bakın, dolandırıcılık, gasp, taciz, tecavüz, şiddet ne olur? Sadece pişmanım demekle yırtıyor. Bakın, pişmanım, üzgünüm diye bir cümle sarf etmesiyle etkin pişmanlıktan faydalanabiliyor mesela. Bazı vakalar, hepsi değil de. İşte bunun önüne geçmek lazım. Cezaların ağırlaştırılması lazım, yaptırımların ağırlaştırılması lazım. Ve bu eylemi gerçekleştirip ya nasıl olsa içeride yatmayacağım ya da 3 ay yatıp geri çıkacağım düşüncesini ortadan kaldırmamız lazım. O rahatlığı vermememiz lazım. Ve özgürlüğün tamamını kısıtlamamız lazım. Hatırlayın, biz terörist paşanın odasının duvar kağıtlarının ithal mi, yerli mi, bunu konuştuk ya. Düşünebiliyor musunuz? Cezaevinin manası, mantığı nedir? Orası bir tatil köyü değil ki. Ya böyle açıklar var, düşünebiliyor musunuz? Teröristsin. Kundaktaki bebeğe katline emir vermişsin. Benim askerime pusula kurdurmuşsun. Karakollar basmışsın. Askerimi öldürmüşsün. Öğretmenlerimi katletmişsin. Mühendislerimi katletmişsin. Geleceksin benim ülkemde, benim cezaevimde. Vay efendim, ithal duvar kağıdı mı var? Televizyonu mu var? Yaşam koşulları iyi değil mi konuşacağız, öyle mi? Yani nereye gittiklerini dahi farkında değiller. Cezaevindesin ya. Tatil bölgesinde değilsin. Yani böyle yok ithal duvar kağıtla, yok efendim televizyon, yok efendim şu, yok efendim metrekare ölçümü. Yok böyle bir dünya ya. O zaman cezaevinin mantığı nedir? Bir kere bunda bir eksiğimiz var. Bunu düzeltmemiz lazım. Az önceki çocuğa şiddeti uygulayan şahısla ilgili bakalım nasıl bir yaptırım gerçekleşecek. Bakalım vicdanlar rahatlatılacak mı? Çocuğun tedavisi sürüyor maalesef. Çocuğun tedavisi biterse ve iyileşirse bile büyük bir travma yaşayacağı kesin. Yani psikolojisinin mutlak surette bozulacağı kesin, apaçık. Yani psikolojik bir destek alması şart. Bu konuda devletimiz gerekli ilgiyi, alakayı göstermeli, gösterecektir de bundan da hiçbir şüphemiz yok. Ama psikolojik bir desteğe ihtiyacı olacak o çocuğun, çünkü o yaşta bir çocuğun bu yaşadığı, zaten adamın içeri girmesiyle adamın kapıda belirdiği andan itibaren o içeride o çocuk haricinde 3-4 daha çocuk var. Orayı tekrar özel izleyebilir miyiz? Hani markete girdiği andan itibaren orada birkaç çocuk var, onu muhtemelen kapıda görüyorlar. Bir korku salıyor onları da hemen. Bak şimdi hepsi, çocukların hepsi içeri kaçmış belli. Bunlar bu adamdan kaçıyorlar. Sığınmışlar. Bak belli. Oradaki kızlar, görevliler bak. Ya belli belli yani kaza geliyorum diyor aslında. Bu çocuklar niye sığınmış oluyor? Bak çocuklar kaçtı gitti, daha adam içeri girmedi. Adam belli ki kapının önünde belirdi. Bak geldi. Çocuklar nerede? Hepsi kaçıştı bir taraflara. Evet, buradan itibaren oynatabilir miyiz İzel'cim? Bak bu beyazlı çocuk, siyahlı çocuk ve sonrasında arkada bir beyazlı daha çocuk var ve bak kaçıyor, arkadaki gidiyor. Bak gördün mü? Korkuyu, paniği görüyor musun? Diğeri de artık korkudan kımıldayamıyor. Yani ne yapacağını şaşırıyor. Şimdi belli ki bak olay şöyle işliyor bence. Bu çocuklar dışarıda bundan dolayı bir şey yaşamışlar. Büyük bir korkuyla markete sığınmışlar. Güvenmişler. Belki de yanlış bir yeri tercih etmişler. Nereden bilsin çocuk orada koruma altına alınamayacağını? Belli ki güvence için gelmiş, markete sığınmış. Görevli ablalarımız ancak marketi terk ederek çocukları vicdansızın eline bırakmış. Şimdi diyeceksiniz ki ya burada bu suçu işleyen varken neden onlar? İşte şimdi nedenini anladınız mı? Bu çocuklar bir umutla buraya girdiler, markete girdiler, kendilerini güvende hissetmek istediler ama güvendikleri dağlara kar yağmış. İşte bu nedenle kızıyoruz buradaki görevlilere. Ya kolundan tut, bağır çağır veya giriyor içeri belli, söylene söylene giriyor içeri. Ya bir sus de abi, yapma, burası market, bak etrafımız kameralara dolu, bir şey de yani onu korkutacak, ürkütecek bir şeyler söyle. İlla biz burada kadınların gidip paldır kundur adamı dövmesini istemiyoruz ki. Bunu isteyen kimse yok zaten. Böyle bir beklenti de yok ama hani en azından bu çocuğun
bu çocukların korkarak geldikleri, orada bir

0: şeyler konuştukları, ablalarıyla konuştukları belli. Yani orada bilmiyorum, çok büyük eksiklikler var. Allah kimsenin başına vermesin. Şimdi o çocuk da bir ana baba evladı. Şimdi anne ve babalar çocuklarını yetiştirirken kılına zarar gelmesin diye her şeyden korumaya kalkarlar, değil mi anne ve babalar? Yani rüzgardan korumaya çalışırlar, üşüttüğü zaman, hasta olduğunda, her öksürdüğünde ciğerleri gider anne ve babanın, değil mi? Öyle bir yürek vardır, koruma dürtüsü vardır. Şimdi bu, sen koru kolla, pamuklar içerisinde yetiştir, zalimin biri gelsin, senin çocuğunu yerden yere vursun. Bu kabul edilecek bir şey değildir arkadaşlar. Bu kabul edilecek bir şey değildir. En ağır şekilde bir ceza almasını istiyoruz. Deliymiş, meliymiş, hiç kimse bunu ilgilendirmez, bizi ırgılamaz. Delinin aklı dediğimiz gibi şiddete eriyorsa o zaman deli değildir. O raporu verecek zihniyete de buradan yazıklar olsun. Eğer o raporu verecek zihniyet bu bir delidir, aklı bali değildir diye bir rapor verirse yazıklar olsun onlara da. Onlara da yazıklar olsun. Ve şöyle düşünsünler, bu çocuk kendi çocukları olsaydı yine aynı raporu verirler miydi? Böyle bir rapor verilmez. Kimse kusura bakmasın. Evet, bakalım nasıl bir ceza alacak. Zaten başsavcılığımızda, savcılığımızda böyle verilecek raporlara da çok da böyle hemen tamam böyle rapor verildi ne yapalım işte ceza ehliyeti yoktur demeyecek. Ona da inancımız yüksek. Evet, şimdi sevgili izleyicilerimiz, tabi biliyorsunuz yine Haluk Levent'le ilgili ifadeye çağrılan sanatçılar var. Bu sanatçılarda ne hikmetse yaptıkları her türlü şeyden sonra pişmanım, üzgünüm, ağlıyorum, ağladım, keşke yapmasaydım, keşke zamanı geri alsaydım gibi cümleler sarf ediyorlar. Sorgulamalarında sorulan sorulardan bir tanesi de bağışta bulundunuz mu? Ne kadar bağışta bulundunuz? Bağışta bulunmadım. Ben bu lafa çok kızıyorum. Bağışta bulunmadım diyen ve o gün Ahbap Derneği'nin yanında olan, Haluk Levent'in arkasını sıvazlayan, Haluk Levent için devleti karşısına alan o insanların kalkıp da ben Haluk Levent'in derneğine bağış yapmadım sözüne kızıyorum. Madem yapmadıysan güvenmediğin için yapmamışsındır veya ortak olduğun için yapmamışsındır. İki seçenekten biridir. Peki bu kadar insana neden bağış yapması için canla başla çalıştın, yönlendirmeye çalıştın? Bu kadar sorulacak net ve basit bir soru. Yok efendim pişmanım, yok efendim o günü keşke geri alsaydık. Ya o günü geri almanıza gerek yoktu. Madem hatanızı niye sadece savcılar sizi ifadeye çağırınca anladınız? Bugüne kadar hata yaptığınızı anlamadınız mı? Bugüne kadar neden çıkıp özür dilemediniz? Ya ben işte sahnede böyle dedim. Biz bir şeyler yapıyoruz ama sandıktan çıkan sonuçlar sanki başkaları yapmış gibi gösterdi diye bir cümle sarf ediyorsun. Keşke bunu söylemeseydim. Çok pişmanım, özür dilerim, ağlıyorum. Savcılar çağırana kadar bunun doğru olduğunu inanıyordun ama zaten aksini düşünmüş olsaydın savcılar çağırmadan çıkıp bir açıklama yapardı. Ya kusura bakmayın, o anki heyecanla, o anki işte şeyle böyle bir yanlış cümle sarf ettim. Böyle bir cümle sarf ettim, özür dilerim deseydiniz keşke. Neden?
1: Tekin Narşap'la Manşet reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam kazandırır.
3: Samsung Bölge Satış Birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat.

0: tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: Ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik, yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
2: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
2: 0533 974 4590.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
5: Tekin Ahşap'la manşet devam ediyor.
6: Şuraya gittiğinizde vardır öyle. Ama hiç zararsızdır, böyle çok böyle naiftir, hep güneş yüzlüdür. Ya böyle bir deli olamaz, buna deli denmez. Bak buna deli denmez. Kimse kusura bakmasın. Şimdi oğlun tedavisini sürdüğünü belirten baba Mahmut de şunları kaydediyor. Yazık çocuklarımız, bizim geleceğimiz inşallah iyi olmasını istiyoruz. Omur elinde çatlak var. Beyin ile deri arasında ödem oluşmuş. Bir dişi kırılmış, yanakları içeriden patlamış. İnsan olan bunu yapmaz. Allah hiçbir babayı böyle durumda sınamasın, kimsenin başına vermesin. Gerekli cezayı fazlasıyla almasını istiyorum. Bugün benim çocuğuma olduysa yarın başka vatandaşın çocuğuna, kızına, hanımına olabilir diyor sevgili seyircilerimiz. M.E.'ymiş bunu yapan şüpheli. M.E. Barış Mahallesi'nde oturanlar mutlaka bilir. M.E.'ymiş. Bir de şeyi anlamıyorum yani, neden kısaltmalar yapıyoruz? Neden öyle geçiyor haberler, onu da anlamış değiliz. Hani şunu anlarım, daha suçu ispat edilmemiş birinin ismini zikretmek doğru değil ama yani görüntülerde suçun da ötesine geçmiş, artık öldürmeye teşebbüs etmiş bir zanlıdan bahsediyoruz. Sanık da demeyeceğiz, zanlı da demeyeceğiz, direkt katil diyeceğiz yani. Başka ne diyeceğiz, katil. Yani mahkemenin kararına saygımız sonsuz tabii ki ama ilk etapta biz de katil diyoruz. Çünkü bunu yapan insan olamaz. Ya deli. Deli de yapamaz bunu. Kimse kusura bakmasın. Delinin aklı buna yetiyorsa demek ki aklı var. Aklı yerindedir. Ya aklı yetersizliği diye bir şey yok. Deli diye geçinip durmuş mahallede. Evet. Bakalım nasıl bir ceza alacak ama çocuğun gerçekten durumu, hani fiziki durumu bir şekilde çözülür. O yaralar, bereler, işte kırık diş onarılır, tedavi edilir. Ama ya bu içindeki korkusu, o psikolojisi nasıl düzelecek? Gerçekten bu çok önemli. Bu konuda nasıl bir yöntem? Mutlaka bakın, mutlaka. Ben inanıyorum ki Aile Bakanlığı ve kentimizdeki müdürlüğü mutlaka devreye girecektir ve çocuğumuza

psikolojik destek verilecektir. Şart. Bu psikolojik destek mutlaka verilmeli. Bu yaştaki bir çocuğu gerçekten büyük travmalar yaşatır ve eğer bu konuyu doğru bir şekilde izah edilmezse korkuların önüne geçemez ve yarın öbür gün bu çocuk büyüdükçe çok farklı psikolojik sorunlar yaşayabilir. Bu nedenle mutlak surette psikolojik bir destek alması şart diyelim ve hemen Trump'a geçelim. Trump yine mazota biliyorsunuz 3 lira 4 liraya bir zam geldi. Trump yine ne dedi? Bakın ne demiş Trump? İran açıklaması çok ağır şekilde vuracağız dedi. Demişti. Dün mazot bir daha fırladı. Petrol fiyatları fırladı. ABD Başkanı Donald Trump İran ile çatışmalara ilişkin onları çok ağır şekilde vuracağız. Bir noktada artık dayanamıyoruz diyecekler dedi. İran ile yapılan görüşmelere ilişkin Trump bir anlaşmaya varacaklar ifadelerini kullandı. İşte böyle bir cümle petrolü artırıyor. Tamam anlaşıyoruz. Şimdilik ara veriyoruz cümlesi de altını yükseltiyor. Garip değil mi? İşte dünya düzeni bir adamın iki dudağı arasında. Ve bu adam çok da sağlıklı bir adam değil üstelik. Yaptıklarıyla, söylemleriyle, anlık değişen düşünce yapısıyla, aklına geleni çok rahat söyleyebilen, kendini dünyanın sahibi olarak gören, her istediğini her istediği şekilde alabileceğine inanmış bir şahsiyetten bahsediyoruz. Ve dünyanın ayarıyla oynuyor. Ve dünya buna seyirci kalıyor. Bu da işin farklı bir boyutu. Dünya ülke, bizim ülkemiz de dahil bunların içinde maalesef. Kimse de bu deliye veya bu kişiye ne yapıyorsun demiyor. Bak delilere eğer önlerini açmaya devam ederseniz, yaptıklarının yanlış olduğunu söylemezseniz işte ya böyle dünyanın ayarıyla oynarlar ya da çocuklarımızın ayarıyla oynarlar. O yüzden herkes sınırını, haddini, yerini bilecek. Bilmeli, bildirilmeli. Bazen mahallelerde görüyoruz deliler var işte her türlü şeyi yapıyor, her türlü eziyeti yapıyor. Ya delidir deyip geçiştiriyor. Hayır, geçiştirmemek lazım abi. Delidir ne yapsa yeridir diye bir şey yok. Onu kim uydurduysa kendi kafasından uydurmuştur. Delidir her türlü kurala uyacaktır. Bitti nokta. Ve hiçbir deli şiddet meyilli değildir onu da söyleyelim. Bu bizim deli farklı bir deli. O yüzden cezasının çok şiddetli olması lazım. Evet hemen gazetelerimize geçelim. Gazetelerimizin ilk sayfalarına bakalım. İlk gazetemiz akşam. Akşam gazetesinin ilk sayfasına baktığımızda umudumuz şuurlu gençlikte diyor. Başkan Erdoğan TÜGVA'nın yaz okulları final programında konuştu. Türkiye yüzyılının sancaktarı siz olacaksınız. Kimse gençlerimizi kirli hesaplarına alet edemeyecek diyor gençlerle buluşmasında senin Cumhurbaşkanı. İki otobüs parası getir ruhsatı al manşeti var yine. Yolsuzluk soruşturmasında ifade veren müteahhit FK, Cumhuriyet Halk Partili Etimesgut Belediyesi'ndeki rüşvet ağını anlattı. Başkan Erdal Beşikçioğlu, belediyenin yeni aldığı otobüsleri göstererek iş yapmaya devam etmek istiyorsan bana iki otobüs parasını getireceksin dedi. Para tahsilatları İmar Müdürlüğü'nde görevli mimarlar aracılığıyla yapılıyordu. Benden ruhsat karşılığında 4 ile 6 milyon lira istendi. EG 500 bin dolar, AA 160 bin dolar, MA 7 milyon lira rüşvet verdi. Paraların bir bölümünü İmar Müdürü Serpil Zengin İstanbul'daki Cumhuriyet Halk Partisi yönetimine götürüyordu diyor. Ve Cumhuriyet Halk Partili Başkan tutuklandı. Rüşvet ve irtikap suçlamasıyla tutuklanan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Beritaş, çürük binalara ruhsat verilmesiyle ilgili teknik detayları bilemem dedi. Beritaş müteahhitlerden Üsküdar Spor Kulübü adına para toplandığına dair iddialarla ilgili olarak da dedikodu olduğunu düşünmüştüm cevabını verdi. Ve İspanya'ya kumpas. Mülteci akınında İsrail parmağı. Madrid hükümetini köşeye sıkıştıran göç dalgasında on binlerce gencin kamyonlarla Fasquet'e sınırına taşındığı ortaya çıktı. Hükümeti hedef alan ilk açıklama İsrail'den geldi. İspanyol Ulaştırma Bakanı bu açıklamalar Kuta'da olanları netleştirdi dedi. Ve Cumhuriyet Gazetesi sendikal hak kuşatması diyor, iktidarın uygulamaları emekçinin kazanımlarını kullanamaz hale getiriyor.

diyor. Türkiye'de 18 milyon 689 bin işçinin yalnızca 2 milyon 432 bininin sendikalı olmasının yankıları sürüyor. DİSKAR'ın raporuna göre işçilerin örgütlenmesinin önündeki en önemli engeli grev yasakları ve yüksek barajları oluşturuyor. Araştırma engellerin hakları kullanılmaz hale getirdiğini gösteriyor diyor. Evet, dün sevgili izleyicilerimiz bir haber çıktı. Mutlaka okumuşsunuzdur. Sendika başkanı ile ilgili. Hatta ben de sosyal medyamda paylaştım. 1 milyon lira maaş alıyor. 1 milyon lira. Sendika başkanı iddiaya göre, en son haberin iddiasına göre, ki bugün çok iyi yayınlandı bu haber biliyorsunuz. Özçelik İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci'nin sendikadan 1 milyon lira, Genel Başkan Yardımcısı Bayram Altun'un, yani sendika Genel Başkan Yardımcısı Bayram Altun'un da 750 bin lira maaş aldığı ortaya çıktı. Sendika yöneticileri yılda 5 maaş ikramiye alıyor. Yılda 5 maaş ikramiye. Yani bir yılda aslında ikramiye olarak, eğer 1 milyon iddia edildiği gibi maaş 1 milyonsa, 5 milyon. Eski parayla 5 trilyon sevgili izleyicilerimiz, sevgili dinleyicilerimiz. Sadece bir yılda ikramiyeden kazanılan 5 trilyon. 12 ay boyunca birer milyon, 12 milyon da öyle, toplamda bir yılda ele geçen para 17 milyon lira. Eski parayla 17 trilyon lira sevgili izleyicilerimiz. Devasa bir para, müthiş bir para. Yani hani ben de biraz ironi yaptım. Dedim ki hani bize de biliyorsunuz milletvekili maaşlarını eleştiriyoruz hep. Diyoruz ki ya çok fazla alıyorsunuz. Yani insanlar asgari ücret alırken emekli 23 bin lira şey oldu maşallah. Çok şükür 3 bin lira bir zam geldi. Artık bayram edecek emekli. Böyle maaşlar varken emekli maaş, milletvekili maaşlarının bu kadar yüksek olması, bilmiyorum, kabul edilir bir durum değil diyoruz. Ve ben hep şunu söylüyordum, esprisine söylüyordum, milletvekili adayı olacağım diyordum. Niye? Maaşı çok güzel, imkanları çok güzel, implant bedava, biz implanta para ödüyoruz biliyorsunuz. İmplant yaptırmak isterseniz, devlet de bu konuda biliyorsunuz bir karşılama olmadığı için SGK, ne yapıyor? parasını ödüyorsunuz, 20 bin, 30 bin, 40 bin, artık Allah ne verdiyse, ne tuttururlarsa zaten biliyorsunuz. İmplant yaptırıyorsunuz. Yani bir tane yaptırsanız yine buna da şükür diyeceksiniz de en az 4, 5, 6, 7, 8 yapan var. Bir servet döküyorlar. Şimdi diyordum ki milletvekili adayı olacağım diyordum. Herkes soruyordu niçin? Hizmet için mi? Yok. Ya maaşı güzel bir kere. Onun için. Ama şimdi ben fikir değiştirdim dedim. Dünkü paylaşımda fikir değiştirdim. Artık milletvekili aday olmayacağım. Sendika başkanlığına oynamaya başlayacağım. Çünkü 1 milyon lira maaş var. Yani kimse kusura bakmasın, bu kadar maaşı kimse vermez. Milletvekilliği de vermez. Milletvekilliğinden bu kadar kazanamam. O yüzden hani sendika başkanlığına oynuyoruz. Açık desteğimize ihtiyacımız var diyelim. Ne diyelim sevgili izleyicilerimiz? Yani işte hayat böyle bir şey. Bir yerde 3 bin lira zam gelecek diye aylarca haber yapılan emekli maaşı, bir yanda da işte 1 milyon lira maaş alan sendika başkanları var bu ülkede. Ne diyelim? Gerçekten huzur hakkı denen bir hak vardır. O huzur hakkı gerçekten çok huzurluymuş. Ve çok merak ederdim, bu huzur hakkı ne demek? Yani huzur hakkı ne demek? Huzur hakkı işte böyle huzurlu olmakmış. Yani işte huzurluysan huzur hakkına sahipsin demektir. Yani emekli şu an huzurlu değil. O yüzden huzur hakkı almıyor. Asgari ücretli de huzurlu değil. Onlar da iyi bir ücret almıyor. Memur da öyle. Herkes öyle. O yüzden şu an huzur hakkı alanların ne kadar maaş aldığına bakmak lazım diye artık bir gerçeklik ortaya çıktı. O da başkanları, sendika başkanları. İyiymiş. Evet, ne diyelim? Zenginin malı zürün çenesini yorar diyelim ve tekrar gazeteye dönelim.

Cumhuriyet Gazetesi'nden sonra Diriliş Postası zehir seferi limanda çökertildi diyor. İstanbul Ambarlı Limanı'nda yanaşan Çin bayraklı bir gemide düzenlenen operasyonda Güney Asya'dan getirildiği belirlenen konteynerde yeşil reçeteli ilaçların üretiminde kullanılan piyasa değeri 2.1 milyar lira olan 3 ton pregabalin ele geçirildi deniyor sevgili seyircilerimiz. Ve Hürriyet gazetesi Avrupa'yı titrettiler diyor. İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı septenin birkaç saat içinde 50 bin faslı göçmen tarafından istila edilmesi Avrupa'yı şok etti. İspanya'yı Schengen'den atın çağrıları yapılıyor. Septe'ye göçmen akını göç karşıtı popülist Avrupa sağında İspanya'ya yönelik öfkeye yol açtı. İtalya Schengen'in İspanya'ya kapatılmasını istedi. Danimarka ve Finlandiya İtalya'ya destek verdi. Fransa İspanya sınırındaki kontrollerini sıklaştırma kararı aldı. Tam da bu oyun İsrail'in altından çıkacak bir oyundu. İspanya'nın tavrı netti, belliydi. Türkiye ile yakın bir temas içerisindeydi. Gazze konusunda da, Suriye konusunda da hep aynı fikirdeydik, aynı görüşteydik İspanya ile. Hatta biz İspanya'yı dost kardeş ülke olarak seçtik, benimsedik. Hatta maçlarda bile İspanya'yı tuttuk. İşte birilerini kudurtmuş bu yakınlık. Birilerinin doğru söylemesi hoşlarına gitmemiş. İsrail'in hoşuna gitmemiş mesela. İşte görüyorsunuz göçmenlerin oraya nasıl taşınıp İspanya'ya akın etmeleri, İspanya topraklarına akın etmesi sağlanmış. Ve bakın her ne hikmetse gerçekten şu an İsrail'e destek veren ülkelerin İspanya'ya karşı yok kapıları kapatalım, yok Schengen uygulayalım, yok şöyle yapalım, yok böyle yapalım demeleri de aslında çok büyük bir tesadüf değil. Her şey ortaya çıkıyor değil mi? Yani manzara çok net aslında. İsrail ve yandaşları İspanya üzerinde bir ambargo, bir yok etme politikasını göçmenler üzerinden gerçekleştirip size çok şey var, göçmen var, biz sizinle artık kapılarımızı kapatıyoruz. Sizden kimse buraya giriş yapamaz, bizden de oraya kimse giriş yapamaz deyip ekonomiyi çökertmeye çalışıyorlar. İspanya'yı diz çöktürmeye çalışıyorlar. Aslında bütün mesele bu. Yoksa mevzu bahis sadece göçmen mevzusu değil sevgili izleyicilerimiz. Evet, devam ediyoruz Karar Gazetesi'yle. Kağıt üstünde işsizlik mucizesi. TÜİK'in Haziran ayına ilişkin açıkladığı işsizlik ve istihdam verileri yine tartışma yarattı. Son 2 yılda yeni bir işe girenlerin sayısı neredeyse hiç artmadığı halde işsizliğin %9.2'den %7.6'ya düşmüş görünmesi dikkat çekti. Ülke genelinde ekonomik görünümle örtüşmeyen veriler ekonomi yönetimini ise memnun etti diyor sevgili izleyicilerimiz. Ve Korkusuz Gazetesi, belediye operasyonları bu dertleri gölgeliyor, bu soru yanıt bekliyor, bu neyin diyeti? Beyaz Saray'daki Trump-Erdoğan görüşmesinden sonra ABD'den 8.6 milyar metreküp doğal gaz aldık, 2 milyar 667 milyon dolar ödedik. Katar veya Cezayir'den alsaydık 1 milyar 467 milyon dolar ödeyecektik. Tam 1 milyar 200 milyon dolar zarar ettik deniliyor. Ve Milat Gazetesi, aşırı sıcak ve insan kaynaklı yangınlarla yeşil vatan kül olmasın. Sıcak havalar ve insan ihmali yeşil vatanı kül ediyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yüzlerce yangına karşı on binlerce kahramanın havadan ve karadan canları pahasına mücadele ettiğini belirtti. Ve birçok kentimizdeki yangınlar neredeyse kontrol altına alındı. Ve Milliyet Gazetesi, bak Bibi bu Kaan. İsrail 10 yıl içinde kendi hayalet uçağını ve otonom askeri jetini üretmeyi hedeflediğini açıkladı. Türkiye'nin 5. nesil savaş jeti projesinde de Kaan P1 pistine çıktı. Yani taksi testini tamamladı, geçti bu arada sevgili izleyicilerimiz. Ve Sabah Gazetesi, gençliği ruh kökünden koparamazlar diyor. TÜGVA yaz okulları finalinde on binlerle buluşan Başkan Erdoğan, gençlik bu milletin atar damarıdır. Bu ülkenin gençlerini ruh köklerinden, inanç değerlerinden koparamazlar dedi. Ve Sözcü Gazetesi, hacı adaylarından toplanan parayla Aziz İhsan Aktaş'ı ihya ettiler. Diyanet çete liderinin sadık müşterisi çıktı. Diyanet, Cuma hutbesinde milyonlarca insanın bir lokma ekmeğe muhtaç olduğunu söyledi.

0: İsraftan kaçının dedi. Aynı gün Aktaş'ın ortağının 5 yıldızlı otelinde açık büfeli toplantı yaptı. Ve Takvim Gazetesi, Takvim Gazetesi de sevgili izleyicilerimiz, kabus bitti diyor. Türkiye genelinde eş zamanlı çıkan orman yangınları ekiplerin yoğun çabalarıyla kontrol altına alındı. Balıkesir Gömeç'te bir kıvılcımla başlayan orman yangını 3 günlük yoğun müdahale sonucu söndürüldü. Kaynak yaparken yangın çıkmasına neden olan 2 şüpheli tutuklandı. Aydın Çinli'deki yangına müdahale devam ederken risk altındaki köyler tahliye edildi. Sıcaklığın 441 derece olduğu belirlendi. Antalya, Muğla ve Mersin'de de alevler kontrol altına alındı diyor. Ve son gazete Türk'ün egemen devlet olmak şart diyor. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli egemen devletin dünya üzerinde kendi bölgesinden egemen iradesini elinde bulunduran, bu bölgede söz sahibi olan ve alternatif politikalar geliştirebilen devlet anlamına geldiğini söyledi. Evet ve böylelikle bugün de programımızın sonuna geldik. Pazartesi tekrar sizlerle birlikte olacağız. Görüşünceye dek esen kalın, hoşçakalın.
1: Tanıyan beni, horonum, havayım, barım.
2: Tekin Narşap'la manşet sona erdi.
3: Reklam tanıtır.
4: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
5: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi, beyaz eşya nokta.com'da.
6: İster tıkla, ister uğra.
7: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
8: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
9: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
10: SML Restorant ve Catering.
11: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
10: 0533 974 4590.
11: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
10: SML Restorant ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.

Kırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel

0: 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: Radyonun sosyal medya hesaplarının üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını

233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Reklam kazandırır.
1: Buse Home'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
0: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
0: Bilgi ve sipariş

0: için 0505 990 66 25.
1: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.

0: sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Beyne Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı Beyne gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade Beyne gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.

Burun Boğaz Hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444 07 15.

0: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
1: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
0: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet

0: Çukurova Ekmekçilik.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55. Sun FM.

0: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
2: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
3: SML Restoran ve Catering.
0: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
3: 0533 974 45 90.
0: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
3: SML Restoran ve Catering polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45-90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: İstanbul'un Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
4: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
9: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444-07-15.
10: Radyonun sosyal medya hesaplarının üzerinden de takip et. Anlık yayınları.

0: dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜGVA yaz okulları finali programında konuştu. Erdoğan, geçmişte defalarca yaptıkları gibi bu milletin tertemiz evlatlarını kirli oyunlarına, kirli hesaplarına alet edemezler, o günler geride kaldı dedi. Erdoğan ayrıca gençliğin milletin atar damarı olduğunu söyledi. CHP Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı Merkez Yönetim Kurulu toplantısının ardından 12 ile yeni il başkanı atandığını açıkladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca gazeteci Cem Küçük hakkında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlamalarından soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan gazeteci Cem Küçük çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Üsküdar Belediyesi'nde yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Özel Kalem Müdürü Alihan Koçoğlu, Mimar Burçin Çevik ve Müteahhit Bülent Orhan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Mersin'de Halk Kart'ın Temmuz desteği hesaplara yatırıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Temmuz ayında Halk Kart uygulamasından yararlanan 7.424 ihtiyaç sahibine toplam 10.164.500 lira nakdi destek sağladı. Mersin'de düğün konvoyu sırasında yolu kapatarak trafiği aksatan ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 7 araç sürücüsüne toplam 695.862 lira idari para cezası uygulandı. Sürücülerin belgelerine 2 ay süreyle el konuldu. Araçlar 60 gün süreyle trafikten men edildi. Mersin'in Mut ilçesinde yapımı devam eden İlçe Sağlık Müdürlüğü Hizmet Binası ve 8 birimli Aile Sağlık Merkezi inşaatında lahit mezar taşları bulundu. Henüz tespiti yapılmayan lahit mezarın incelenmesi için inşaatın durdurulmasına karar verildi. Mersin'in Akdeniz ilçesindeki bir markette küçük bir çocuk bir adam tarafından darbedildi. Şahıs tekme ve tokatlarla darbettiği çocuğu yere fırlattı. Hastaneye kaldırılan küçük çocuğun hayati tehlikesi sürüyor. Saldırgan gözaltına alındı. Mersin Analik Tekvando Karma Takımı Anadolu Yıldızlar Ligi Tekvando 1. etap müsabakalarında başarılı sonuçlara imza attı. Turnuvayı genel klasmanda 2. sırada tamamlayan Mersin temsilcisi elde ettiği dereceyle analik finallerine yükselme başarısı gösterdi. Mersinli milli yüzücü Kuzey Set, ulusal ve uluslararası arenadaki başarılarına bir yenisini daha ekledi. Sporcu, Central European Countries Junior Multinational Swimming Meet 2026'da 400 metre karışık finalini 4.33.92'lik dereceyle ilk sırada tamamladı. Bu sonuçla organizasyondaki ikinci altın madalyasının sahibi oldu. Minikler Greco-Romen Güreş Türkiye Şampiyonası'nda 52 kilo kategorisinde mindere çıkan Mersinli sporcu Servet Çabaz, turnuvayı 3. sırada tamamlayarak bronz madalya kazandı. Sporcu Nişarman Türkiye Judo Şampiyonası'nda 36 kilogram kategorisinde üçüncülük elde ederek bronz madalya kazandı. Genç sporcu bu başarısıyla Bosna Hersek'te yapılacak Balkan Judo Şampiyonası'nda Türkiye adına mücadele etme hakkı kazandı. Yeni Mersin İdman Yurdu'nda çalışmalar sürüyor. Teknik direktör Gürsoy Turan, Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 3. grupta yeni sezona mutlak başarı hedefiyle hazırlanan takım için sezon öncesinde açıklamalarda bulundu ve Mersin için güzel bir hikaye yazacağız dedi. Yeni Mersin İdman Yurdu transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kırmızı lacivertli kulüp kadrosunu güçlendirme hedefi doğrultusunda orta saha oyuncusu İbrahim Kıraç Gündüz'le anlaşmaya vardı.
1: Haberler.

0: reklam kazandırır.
1: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi

0: yetmiyor. Bursa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Bursa Mom.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev

0: Fonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
1: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz.

0: 31-39-56 Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik. Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A. Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0-324-357-30-30. Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz. Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38. Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira, Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM yapı market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Reklam tanıtım.
1: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz

0: Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
1: Bursa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
2: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
5: Beyne Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı Beyne gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade Beyne gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.

0: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
0: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231 3956. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: reklam kazandırır.
1: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı karayolu taşıma yönetmeliğinin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.

0: Eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş kundura.
4: Arkadaş kundura yaşa nişanında, arkadaş kundura üzüm nişanında.
5: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını

Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30. Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.

0: fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38. Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira, Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM yapı market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
0: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
0: SML Restoran ve Catering polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
2: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut Batar

0: Bakteriyalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜGVA yaz okulları finali programında konuştu. Erdoğan, geçmişte defalarca yaptıkları gibi bu milletin tertemiz evlatlarını kirli oyunlarına, kirli hesaplarına alet edemezler, o günler geride kaldı dedi. Erdoğan ayrıca gençliğin milletin atar damarı olduğunu söyledi. CHP Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı Merkez Yönetim Kurulu toplantısının ardından 12 ile yeni il başkanı atandığını açıkladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca gazeteci Cem Küçük hakkında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlamalarından soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan gazeteci Cem Küçük çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Üsküdar Belediyesi'nde yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Özel Kalem Müdürü Alihan Koçoğlu, Mimar Burçin Çevik ve Müteahhit Bülent Orhan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Mersin'de Halk Kart'ın Temmuz desteği hesaplara yatırıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Temmuz ayında Halk Kart uygulamasından yararlanan 7.424 ihtiyaç sahibine toplam 10.164.500 lira nakdi destek sağladı. Mersin'de düğün konvoyu sırasında yolu kapatarak trafiği aksatan ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 7 araç sürücüsüne toplam 695.862 lira idari para cezası uygulandı. Sürücülerin belgelerine 2 ay süreyle el konuldu. Araçlar 60 gün süreyle trafikten men edildi. Mersin'in Mut ilçesinde yapımı devam eden ilçe sağlık müdürlüğü hizmet binası ve 8 birimli aile sağlık merkezi inşaatında lahit mezar taşları bulundu. Henüz tespiti yapılmayan lahit mezarın incelenmesi için inşaatın durdurulmasına karar verildi. Mersin'in Akdeniz ilçesindeki bir markette küçük bir çocuk bir adam tarafından darbedildi. Şahıs tekme ve tokatlarla darbettiği çocuğu yere fırlattı. Hastaneye kaldırılan küçük çocuğun hayati tehlikesi sürüyor. Saldırgan gözaltına alındı. Mersin Analik Tekvando Karma Takımı Anadolu Yıldızlar Ligi Tekvando 1. etap müsabakalarında başarılı sonuçlara imza attı. Turnuvayı genel klasmanda 2. sırada tamamlayan Mersin temsilcisi elde ettiği dereceyle analik finallerine yükselme başarısı gösterdi. Mersinli milli yüzücü Kuzey Set, ulusal ve uluslararası arenadaki başarılarına bir yenisini daha ekledi. Sporcu, Central European Countries Junior Multinational Swimming Meet 2026'da 400 metre karışık finalini 4.33.92'lik dereceyle ilk sırada tamamladı. Bu sonuçla organizasyondaki ikinci altın madalyasının sahibi oldu. Minikler Greco-Romen Güreş Türkiye Şampiyonası'nda 52 kilo kategorisinde mindere çıkan Mersinli sporcu Servet Çabaz, turnuvayı 3. sırada tamamlayarak bronz madalya kazandı. Sporcu Nil Şarman Türkiye Judo Şampiyonası'nda 36 kilogram kategorisinde üçüncülük elde ederek bronz madalya kazandı. Genç sporcu bu başarısıyla Bosna Hersek'te yapılacak Balkan Judo Şampiyonası'nda Türkiye adına mücadele etme hakkı kazandı. Yeni Mersin İdman Yurdu'nda çalışmalar sürüyor. Teknik direktör Gürsoy Turan, Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 3. grupta yeni sezona mutlak başarı hedefiyle hazırlanan takım için sezon öncesinde açıklamalarda bulundu ve Mersin için güzel bir hikaye yazacağız dedi. Yeni Mersin İdman Yurdu transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kırmızı lacivertli kulüp kadrosunu güçlendirme hedefi doğrultusunda orta saha oyuncusu İbrahim Kıraç Gündüz'le anlaşmaya vardı.
1: Haberler.

0: reklam kazandırır.
1: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler, beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
2: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi, beyaz eşya nokta.com'da.
3: İster tıkla, ister uğra.
4: Busem.com'dan dev kampanya.
5: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
4: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
5: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
6: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
5: Burada her şey istediğiniz gibi.
4: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem.com.
5: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
6: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: Beyne Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı Beyne gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade Beyne gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.

0: İkizinde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı operatör doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444 07 15.
1: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası

0: Esitti Sanayi sitesinde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
6: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Takvimler 1 Ağustos 2026'yı gösterirken Türkiye ve dünya gündeminde önemli gelişmeler yaşandı ve bültenimize baktığımızda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gençlerle buluştu. CHP'de 12 il başkanına yeni atamalar yapıldı. Öte yandan terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa çalışmaları gündemdeki yerini korurken uzmanlardan yazarla bulanan yanlış diyetlere karşı uyarılar geldi. Onları sizlere aktaracağız ve baktığımızda Mersin'de çocuğa yönelik şiddet görüntüleri tepki topladı. Düğün konvoyuyla yolu kapatan sürücülere yüz binlerce liralık ceza kesildi. Türkiye'nin farklı kentlerinden gelen haberlerde ise yangın, göçük ve patlama olayları öne çıktı. Dünyada ise göçmen krizi

0: Ne kadar birçok gelişme yaşandı işte Türkiye ve dünyada öne çıkan gelişmelerle başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gençlerle buluştu. TÜVA Yaz Okulları final programında konuşan Erdoğan gençliğin toplumun geleceği olduğunu söyledi.
1: Yüz binlerce yavrumuz birbirinden zengin içeriklere sahip eğitim, spor, kültür ve sanat etkinliklerinde kendilerini geliştirme fırsatı yakaladı. Yaz okullarında düzenlenen etkinliklerde yeni dostluklar kuruldu. Çocuklarımız farklı alanlarda bilgi, görgü ve tecrübe sahibi oldu. Evlatlarımız kimi zaman birbirleriyle yarıştı, kimi zaman uyum içinde çalıştı. En önemlisi, geçmişten devraldıkları zengin mirasın idrakine vardı. Görüyorum ki gerçekten dolu dolu bir program geçirmişsiniz. Her açıdan verimli, başarılı, faydalı bir yaz okulu olmuş. Maşallah, barekallah diyorum. Cenab-ı Allah sizleri nazarlardan saklasın diyorum. Türkiye'nin geleceğine yön verecek gençlerimizi fedakarca eğiten, her biriyle yakından ilgilenen tüm hocalarımızı tebrik ediyorum. 81 vilayetimizde, 625 ilçemizde 400 bini aşkın gönüllüsüyle faaliyetlerini sürdüren TÜGVA ailemizi canı gönülden tebrik ediyorum. Sevgili genç arkadaşlarım, bakın şunun altını özellikle çizmek istiyorum. Gençlik bu milletin atar damarıdır. Atar damar nasıl kalbin pompaladığı kanı bütün vücuda ulaştırıyorsa, gençlik de toplumun enerjisini, idealini ve hedeflerini geçmişten alıp geleceğe taşır. Bu damar ne kadar güçlü, ne kadar sağlıklı olursa milli bünyemiz de o derece sıhhatli olur. Bu damar sayesinde geçmiş, bugün ve gelecek aynı çizgide buluşur. Gençlerimiz için canını dişine takarak çalışan TÜGVA'mız işte bu denli hayati bir görevi layıkıyla yerine getirmektedir. Türkiye'nin hayrına olacak her işe kulp takma telaşında olanlar tam da bu yüzden TÜGVA'nın önünü kapatmak istiyor. Milletimizi asırlık hayallerine ulaştıracak her işe engel olmaya çalışanlar tam da bu yüzden TÜGVA'yı hedef alıyor. Gençlerimiz kıtaları ipek bir kumaş gibi kesip biçen ecdadı anlamasın, tarih ve medeniyet kodlarıyla buluşmasın diye çabalayanlar tam da bu yüzden TÜGVA'yı hazmedemiyor. TÜGVA gibi göz bebeğimiz olan kuruluşların sayısı az ama sesi çok çıkan bir güruhun hedefi olmasının sebepleri işte bunlardır. Sizlere baktıkça gururlanmak yerine öfke nöbetleri geçirmelerinin nedeni karşımızdaki şu muazzam manzaradır. Sizlerin dik duruşudur, özgüvenidir, sizlerin değerlerinize sahip çıkmanızdır. Sizlerin işte burada olduğu gibi birbirinize kardeşçe sarılmanızdır. Varsın rahatsız olsunlar. Allah'ın izniyle nehri

0: tersini akıtamazlar. Ne yaparsa yapsınlar, karşımdaki şu gençliğin önüne set çekemezler. Bu ülkenin gençlerini ruh köklerinden, inanç değerlerinden koparamazlar. Geçmişte defalarca yaptıkları gibi bu milletin tertemiz evlatlarını kirli oyunlarına, kirli hesaplarına alet edemezler.
1: Ve CHP'de 12 il başkanlığına yeni atama yapıldı. Parti sözcüsü Müslüm Sarı, MKYK toplantısı sonrası yaptığı açıklamada 12 ilde yeni başkanların görevlendirildiğini duyurdu. Sarı, parti içindeki bazı isimlerle ilgili disiplin süreci işletileceğini de açıkladı.
2: Henüz tasarı önümüze gelmediği için tasarının içeriğine ilişkin söyleyecek fazla bir sözümüz yok. Ancak biz süreci takip ettiğimizi ve bu sürecin geciktiğini tekrar kayıt altına almak istiyoruz. Yani bu sürecin çok daha önceden tamamlanması gerekirdi. İçeriğinin çok daha önce kamuoyuyla paylaşılması gerekirdi. Burada kafa karışıklıklarının süreç içinde olduğunu gördük. Bazı aksamaların olduğunu gördük. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak komisyondaki raporumuzun arkasındayız. Bu konunun parlamento içinde şeffaf zeminlerde açık bir biçimde tartışılması gerektiğini ve bununla ilgili her türlü desteğin verileceğini de yine kayıt altına almak istiyoruz. Amasya ili için yine daha önceden görevden aldığımız ildi bu. Emin Kalyoncu arkadaşımızı il başkanı olarak değerlendirmiş bulunuyoruz. Artvin ili için Ahmet Özdemir arkadaşımızı belirlemiş bulunuyoruz. Balıkesir ili için yine önceki dönem milletvekillerimizden Fikret Şahin arkadaşımız bu sorumluluğu üstlenecek. Burdur için Recep Mutlucan arkadaşımız bu sorumluluğu üstlenecek. Giresun ili için Ahmet Nejat Kara İbrahim arkadaşımız bu sorumluluğu üstlenecek. Yani Giresun il başkanı olarak atamış bulunuyoruz. Çorum ilinde Tuncay Yılmaz arkadaşımızı değerlendirdik. Kars ili için Muhammed Baran Karahan arkadaşımızı değerlendirmiş bulunuyoruz. Kastamonu için Uğur Alemdar arkadaşımızı değerlendirmiş bulunuyoruz. Kütahya ili için Nihat Sargın arkadaşımızı değerlendirmiş bulunuyoruz. Rize için Muhittin Bayrak arkadaşımızı il başkanı olarak atamış bulunuyoruz. Trabzon'da Mustafa Gültekin arkadaşımızı atamış bulunuyoruz. Zonguldak'ta Olcay Can arkadaşımızı atamış bulunuyoruz. Böylece 12 ilde bir değerlendirme yapmış olduk. Önümüzdeki günlerde boş bulunan diğer illere de değerlendirmelerimiz devam edecek ve biz önümüzdeki hafta sonu belki bir sonraki haftanın başı il başkanları toplantımızı gerçekleştireceğiz. Ağustos ayında da ilçelerle ilgili süreçler işleyecek. Yani il başkanları belirlendikten sonra bu il başkanlarıyla ortak biçimde Cumhuriyet Halk Partisi'nin MYK'sı ve merkez yönetimiyle koordineli biçimde ilçelerle ilgili değerlendirmeler tamamlanacak. Ve parti kongrelerini yapmaya hazır hale gelecek ve Eylül ayından itibaren de kongrelerimizi gerçekleştireceğiz. Ve böylece Cumhuriyet Halk Partisi kendi olağan süreci içinde kendi olağan kongrelerini yapmaya devam edecek. Yolunda ilerlemeye devam edecek. Cumhuriyet Halk Partisi'nin muhatap yapılması meselesi ise gerçekten son derece ironik. Yani düşünün ki 100 yıllık bir çınar, özgül ağırlığı olan bir parti, ulus kurmuş, devlet inşa etmiş bir parti, hatta devlet kurulmadan önce var olmuş bir parti. Dünyada çok az örneği var, belki de yok, bilmiyorum. Dolayısıyla Türkiye'nin bütün siyasal dönüşümlerinde yer alan, bütün dünyanın gıptayla baktığı ve bütün dünyanın muhatap olduğu bir partiyle bu partinin içinden çıkan, bu partinin özgül ağırlığının bir parçası olan geçmişte ama şimdi bu partinin dışında siyaset yapan birinin hem de partinin yetkili organlarında ve kurullarında bulunan birinin bu partiyi muhatap almıyor oluşunu gerçekten büyük bir hezeyan olarak dinledik biz de. Almayabilir, kendisi böyle bir değerlendirme yapabilir ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin özgül ağırlığı ortadadır, açıktır, son derece nettir. Bu konuyla ilgili bir tartışma, bir gündem MYK'da oldu. Ancak bununla ilgili önümüzdeki günlerde açıklama yapacağız. Şimdi arkadaşlar, bir siyasal partinin üyesi iseniz o siyasal partinin üyelik sorumluluğuna uygun hareket etmeniz gerekir. Yani hem bir siyasal partinin içinde olup hem de başka bir siyasal partinin propagandasını yapamazsınız ya da o siyasal parti lehine çalışamazsınız. Şimdi bu her şeyden önce etik bir meseledir, ahlaki bir meseledir. Yani siyaseten bunu ne kadar olup olmadığını tartışmaktan azade olarak söyleyebilirim ki bu bir ahlaki meseledir. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin disiplin kurallarıyla da bu konu kayıt altına alınmıştır. Dolayısıyla biz bu konuyu da gündeme getirdik. Önümüzdeki günlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde olup onun üyesi olarak varlığını devam ettiren ancak başka bir siyasal parti için çalışan arkadaşlarımıza ilişkin bir disiplin süreci işleteceğiz.
1: Ve siyasetten devam ediyoruz değerli izleyiciler. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, çerçeve yasa çalışmalarında son hazırlıkların yapıldığını belirterek önümüzdeki günlerin kritik olduğunu söyledi.
3: 50 yıllık bir çatışmayı sonlandırmaya çalışıyoruz. 100 yıllık devasa bir sorunun çözümüne kapı aralayacak, tarihi bir kardeşlik hukukunun kurulmasını sağlayacak bir süreçten geçiyoruz. Biz bu anlamda tarihsel sorumluluğumuzun farkındayız ve tarihsel sorumluluğumuzun farkında olarak hareket ediyoruz. Tüm siyasilerden de beklentimiz buna uygun bir hassasiyet ve ciddiyetle yaklaşmaları. Çalışmalarımızı bugüne kadar karşılıklı hassasiyetleri gözeterek, tüm toplumsal fay hatlarını dikkate alarak, bunları küçümsemeyerek, ancak bunları basit, dar, sıradan, siyasi çıkar ve ikbal hesaplarına göre değil, ülkenin tamamının kazanacağı bir barış ve demokratik toplum tasavvuruna uygun şekilde sürdürdük. Yani biz çalışmalarımızı bu hassasiyetleri gözetirken ince eleyip sık dokuyarak sürdürdük ve şimdi de öyle devam ediyoruz bu çalışmalara. Taslak üzerinde biliyorsunuz taslağa dair belirtilen çok sayıda görüş var. Yasaya dair istişareler sürüyor sevgili arkadaşlar, değerli Türkiye kamuoyu. Ancak bu görüşmeler henüz tamamlanmadı. Takdir edersiniz ki yasaya dair elbette farklı yaklaşımlar söz konusu. Tabii ki görüş ayrılıkları söz konusu. Tabii ki farklı öneriler var. Bunu bizatihi Meclis Başkanı Sayın Kurtulmuş da siyasi partilere yaptığı ziyaretten sonra ifade etmişti. Kamuoyuna açık bir biçimde söylemişlerdi kendileri de. Bu son derece olağan, son derece normal bir farklılık ve bu farklılıkların giderilmesi, bu farklılıklarda bir ortak yaklaşımın neticede bir konsensüsün ortaya çıkması için de çalışmalar sürüyor. Ancak geldiğimiz aşamada bu konudaki belirsizliklerin artık giderilmesi gerekiyor. Bugüne kadar hukuki belirsizliklerin yarattığı güven yoksunluğunu çokça konuştuk. Bunun aslında bir güvence yoksunluğu olduğunu söyledik. Güven ve güvence ilişkisini böyle değerlendirmek gerektiğini ifade ettik. Ve bu hukuki belirsizliğin giderilmesi yönünde bu yasal adımın da bizim için ne kadar önemli olduğunu ifade ettik. Şimdi bu konudaki tüm belirsizlikler giderilerek hızla somut bir forma kavuşması gerektiğini ne kadar önemsediğimizi bugün buradan bir daha sizlerle paylaşmak istedik. Yasaya dair çalışmalar kapsamlı mutabakat ve en geniş uzlaşı ile tamamlanmalı. Son hazırlıklar yapılıyor artık ve bu hazırlıklarda gözetilmesi gereken kapsamlı bir mutabakatın sağlanması ve en geniş siyasal uzlaşıyla bu yasanın son hazırlıklarının tamamlanması. Pratik olarak yasa çıktıktan sonra yeni bir dönem başlayacak ve hep ifade ettiğimiz gibi bu çerçeve yasa, kod yasa, kök yasa çeşitli isimlerle adlandırılıyor. Ne yapacak? Yeni yasal düzenlemelerin de ana kaynağı, dayanağı olacak. O yüzden de çok çok önemli bir yasal düzenleme bu.
1: Ve Uzmanlardan yaz aylarında tek tip beslenme uyarısı geldi. Kilo vermek için uygulanan tek tip öğün ve tek tip diyetlerin

0: sağlık sorunlarına yol açabileceği söylendi.
1: Kişi ya tek öğün besleniyor ya da tek tip beslenmede yine sadece bir öğünü içerisinde tek bir besin tüketebiliyor. Burada iki durumu da önermiyoruz biz. Öğünün içerisinde sadece meyve yiyebiliyor ya da kefir içebiliyor ya da sadece bir hayvansal gıda tüketebiliyor. Genel itibariyle tek tip beslenmeyi ya da tek öğün beslenmeyi asla bu noktada önermiyoruz. İnsan vücudu o çeşitli beslenmeyi alması gerekiyor. Çünkü hem karbonhidrat, hem protein, hem yağ, hem de vitamin ve mineral açısından iki türünde maalesef ki kişide vitamin mineral eksikliğine, elektrolit dengesizliğine, insülin dalgalanmasına ve kronik hastalıkları olan kişilerde bu durumun daha durumlarının agresifleşmesine sebep olur. Yaz aylarında evet tek tip beslenme ya da tek öğün beslenme gibi seçeneklerle gelen danışanlarımız oluyor. Ama günün sonrasında bu tarz bir beslenme ile kilo alıp tekrardan hani kilosunu korumayan danışanlarla da çok fazla karşılaşıyoruz. Çünkü uzun vadede tek tip veya tek öğünle beslenmek maalesef ki kişilerin kıtlık metabolizmasını aktive de ediyor. Yaptıkları küçük bir kaçamakla verdiği kiloları bu noktada hızlı bir şekilde geri de alıyorlar. Uzun vadede yapanlar da zaten protein eksikliği de olduğu için saç dökülmesi, işte ciltte bozulmaya kadar giden süreçler oluyor. Kişi sebzesini tüketecek, kuru baklagilini tüketecek, etini tüketecek ve balığını da tüketecek. Haftada 2 balık tüketilmesini bu noktada öneriyoruz. Çünkü omega 3 kaynağı ve kişinin bu noktada bilişsel fonksiyonlarına, deri sağlığına çok çok iyi geliyor. Bunlar göz ardı ediliyor. Sadece gebelerde önermediğimiz durum hani büyük balıklar, dip balıklarını bu noktada önermiyoruz ağır metalden kaynaklı. Ama küçük balıkları yine gebelerde önerdiğimiz balık türleri oluyor. Süt ürünleri, kremalı besin. Bunlar genel itibariyle bozulmaya, sıcakla birlikte bozulmaya daha yatkın olan besinler oluyor. Dikkat edersek birazcık daha bu riskleri azaltmış oluruz. Tek öğünle beslenen danışanlarım oluyor ve genel itibariyle günü aç bırakıp akşam öğününü yapmaya çalışıyorlar ama yine istedikleri verimde bir kilo kaybı olmuyor. Protein ağırlıklı besleniyor olsun tek öğününde ama uzun vadede aldığı günlük kaloriyi tamamlayamadığı için günlük yine proteini, karbonhidratını, yağını sağlıklı bir şekilde alamadığı için otomatikman yine kişilerde sağlık problemlerine, kilo alımlarına sebep oluyor bu durum. Günde 2 öğün, 3 öğün beslenmek. Evet, öğünler arasında ortalama 4 saat, 5 saat olabilir. Kişilerin daha bilinçli ve bu işin uzmanı olan kişilerden destek almasını öneririm. Sosyal medya bu alanda kirli. Kişilerin hormonal sistemi de bu noktada bozulur.
0: Mersin'in Akdeniz ilçesinde bir markette yaşanan olayda bir çocuğun darp edildiği anlar kameralara yansıdı. Yaralanan çocuk hastaneye kaldırılırken olayın şüphelisi polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma ise devam ediyor.
2: Mersin'de bir markette çocuğa yönelik şiddet güvenlik kamerasına yansıdı. Akdeniz ilçesinde yaşanan olayda markete giren şüpheli bir kişi içeride bulunan çocuğu rafların arasında darp etti. Çocuk aldığı darbelerle yere savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan çocuk hastaneye kaldırılırken şüpheli olay yerinden kaçtı. Mersin Emniyet Müdürlüğü şüphelinin kısa sürede yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı. Çocuğun hastanedeki tedavisi sürerken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
0: Mersin'den devam ediyoruz değerli izleyiciler. Düğün konvoyuna ağır ceza geldi. Yolu kapatarak trafik aksatan 7 sürücüye toplamda 695.862 lira idari para cezası uygulandı.
2: Mersin'de düğün konvoyuyla yolu kapatan sürücülere ağır ceza geldi. Trafiği aksatan ve güvenliği tehlikeye düşüren konvoyla ilgili çalışma başlatan polis 7 aracı tespit etti. Sürücülere toplam 695.862 lira idari para cezası uygulandı. Ehliyetlere 2 ay süreyle el konuldu. Araçlarsa 60 gün trafikten men edildi.
0: Üsküdar Belediyesi soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Rüşvet ve irtikap iddiasıyla yürütülen soruşturmada Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da aralarında bulunduğu 4 kişi hakkında tutuklanma kararı verildiği bildirildi.
2: Üsküdar Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap soruşturmasında 4 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş da yer aldı. Soruşturma yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine başlatıldı. Mahkeme 2 şüpheli hakkındaysa adli kontrol kararı verdi. Soruşturma İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürüyor.
0: Kırklareli'ndeki patlamanın görüntüleri ortaya çıktı. 2 kişinin hayatını kaybettiği fabrika patlamasına ait güvenlik kamerası görüntülerinde patlamanın şiddeti ve yaşanan panik anları da görüldü. Yangın kontrol altına alınırken olayla ilgili soruşturma ise devam ediyor.
2: Kırklareli'nde 2 kişinin hayatını kaybettiği fabrika patlamasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde patlamanın şiddeti ve 2 kişinin savrulduğu anlar yer aldı. Patlamanın ardından çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soruşturma kapsamında 3 şüpheli tutuklandı. Patlamanın kesin nedenine ilişkin teknik ve adli inceleme sürüyor.
0: Hatay'da altyapı çalışmasında bir göçük meydana geldi ve o göçükte bir işçi hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışmasıyla işçinin cansız bedenine ulaşıldı.
2: Hatay'da altyapı çalışması sırasında göçük meydana geldi. Bir işçi hayatını kaybetti. Olay Antakya ilçesi Ürgenpaşa mahallesinde yaşandı. Toprak kayması sonucu işçi göçük altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde F-35 savaş uçağı düştü. Pilotun fırlatma koltuğunu kullanarak kurtulduğu belirtilirken kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.
2: Amerika Birleşik Devletleri ordusuna ait F-35 tipi savaş uçağı Kaliforniya'da düştü. Uçak Miramar Hava Üssü yakınlarında henüz bilinmeyen nedenle kaza yaptı. Enkazın düştüğü bölgede yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Pilotun fırlatma koltuğunu kullanarak kurtulduğu bildirildi. Kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
3: İçel TV WhatsApp ihbar hattı 0538 273 66 66.
0: Bültenimizin sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
4: Büşra Değerli Ajanda sona erdi.
5: Reklam tanıtım. Bursa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
6: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
7: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
6: Burada her şey istediğiniz gibi.
8: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Bursa Mom.
6: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
7: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
9: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koçyiğit. İletişim 0532

0: 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
1: 0533 974 40.

0: 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Aracılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.

0: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: reklam kazandırır.
1: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Bey.

0: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura yaşa tişanında, Arkadaş Kundura üzüm nişanında.
7: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52
8: 233 66 55 Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55

0: Reklam tanıtım.
1: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
2: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
3: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
6: Beyne Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı Beyne gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle

0: buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
1: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444 07 15.

0: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
1: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
2: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira, Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
3: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast timinde yer alan FETÖ'cü terörist 10 yıl sonra yakalandı. FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği darbe girişimi sırasında Marmaris'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişiminde bulunanlar arasında yer alan ve kırmızı bültenle aranan terör örgütü mensubu BK Afyon Karahisar'da yakalandı. Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde devre mülk sahiplerini yüksek kazanç vaadiyle dolandırdığı iddia edilen şebekeye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı. 12 mağdurun toplam 3 milyon 725 bin lira dolandırıldığı belirlendi. Gaziantep merkezli 14 ilde sokaklarda uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik yürütülen 6 aylık takibin ardından narko kapan operasyonu düzenlendi. Yakalanan 450 şüpheliden 416'sı sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla tutuklamaya sevk edilen gazeteci Cem Küçük'ün savcılık ifadesi ortaya çıktı. Küçük, MASAK raporlarını hiç okumadığını, yayındaki ifadelerinin konuşulan konudan kaynaklandığını söyledi. İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Septe'ye düzensiz yollarla geçen göçmenlerin Fas'a dönüşleri devam ediyor. Yaklaşık 53 bin düzensiz göçmenin gönüllü olarak Fas'a geri döndüğü bildirildi. Mersin'de bir markette 11 yaşındaki çocuğu darbeden şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu tedavisinin sürdüğü bildirildi. Akdeniz Belediyesi, yalnız yaşayan yaşlı ve engelli bireylerin yaşam alanlarını temizleyerek destek olmaya devam ediyor. Vatandaşların evleri ekipler tarafından detaylı şekilde temizlenirken, yürütülen hizmet kapsamında uzman kuaförler tarafından kişisel bakım ihtiyaçları da kendi evlerinde karşılanıyor. Mersin'in Silifke ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın paniğe neden oldu. Şoförün aracı yol kenarına çekmesinin ardından yolcular tahliye edilirken yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yeni Mersin İdman Yurdu'nda çalışmalar sürüyor. Teknik direktör Gürsoy Turan, Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 3. grupta yeni sezona mutlak başarı hedefiyle hazırlanan takım için sezon öncesinde açıklamalarda bulundu ve Mersin için güzel bir hikaye yazacağız dedi. Futbolda bahis soruşturması kapsamında bir süre tutuklu kalan Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'a verilen ceza ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu Mert Hakan Yandaş'a bahis eylemi nedeniyle verilen 12 aylık hak mahrumiyeti cezasını 6 aya düşürdü.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.
2: Buse Home'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
3: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizler alabilirsiniz.
6: Gökhan Eğitim Kurumları.
5: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51, 326 90 12, 624 34 34.

0: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
5: Yılların tecrübesi.

0: Hamur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: tıkla, ister uğra.
1: Busem.com'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem.com.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
2: Beyne Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı Beyne gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade Beyne gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz. Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
5: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
6: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon Dünyası'nda. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
7: SML Restorant ve Catering.
4: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemek

0: nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
1: 0533 974 45 90.
0: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur. Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Beyne Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı Beyne gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade Beyne gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
10: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33. Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde.

0: Hamur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
1: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam tanıtır.
1: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın.

0: etti. Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231-3956. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
0: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
4: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
5: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast timinde yer alan FETÖ'cü terörist 10 yıl sonra yakalandı. FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği darbe girişimi sırasında Marmaris'te Cumhurbaşkanı

0: Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişiminde bulunanlar arasında yer alan ve kırmızı bültenle aranan terör örgütü mensubu BK Afyon Karahisar'da yakalandı. Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde devre mülk sahiplerini yüksek kazanç vaadiyle dolandırdığı iddia edilen şebekeye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı. 12 mağdurun toplam 3 milyon 725 bin lira dolandırıldığı belirlendi. Gaziantep merkezli 14 ilde sokaklarda uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik yürütülen 6 aylık takibin ardından narko kapan operasyonu düzenlendi. Yakalanan 450 şüpheliden 416'sı sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla tutuklamaya sevk edilen gazeteci Cem Küçük'ün savcılık ifadesi ortaya çıktı. Küçük, MASAK raporlarını hiç okumadığını, yayındaki ifadelerinin konuşulan konudan kaynaklandığını söyledi. İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Septe'ye düzensiz yollarla geçen göçmenlerin Fas'a dönüşleri devam ediyor. Yaklaşık 53 bin düzensiz göçmenin gönüllü olarak Fas'a geri döndüğü bildirildi. Mersin'de bir markette 11 yaşındaki çocuğu darbeden şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu tedavisinin sürdüğü bildirildi. Akdeniz Belediyesi, yalnız yaşayan yaşlı ve engelli bireylerin yaşam alanlarını temizleyerek destek olmaya devam ediyor. Vatandaşların evleri ekipler tarafından detaylı şekilde temizlenirken, yürütülen hizmet kapsamında uzman kuaförler tarafından kişisel bakım ihtiyaçları da kendi evlerinde karşılanıyor. Mersin'in Silifke ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın paniğe neden oldu. Şoförün aracı yol kenarına çekmesinin ardından yolcular tahliye edilirken yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yeni Mersin İdman Yurdu'nda çalışmalar sürüyor. Teknik direktör Gürsoy Turan, Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 3. Grup'ta yeni sezona mutlak başarı hedefiyle hazırlanan takım için sezon öncesinde açıklamalarda bulundu ve Mersin için güzel bir hikaye yazacağız dedi. Futbolda bahis soruşturması kapsamında bir süre tutuklu kalan Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'a verilen ceza ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu Mert Hakan Yandaş'a bahis eylemi nedeniyle verilen 12 aylık hak mahrumiyeti cezasını 6 aya düşürdü. Haberler. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.
1: Buse.com'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
1: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
2: Yatak vaza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak vaza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
3: Yılların tecrübesi

0: lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602. 0542 144 4602.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Santiga Haber Merkezi tarafından hazırlanan İçer gündemini sunuyoruz. İyi akşamlar. CHP'de il başkanları düzeyinde değişim devam ediyor. CHP'de 12 il başkanlığına yeni atamalar yapıldı. Kararı parti sözcüsü Müslüm Sarı açıklarken Sarı, Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili de değerlendirmelerde bulundu.
1: CHP'de 12 il başkanlığına yeni atama yapıldı. Kararı parti sözcüsü Müslüm Sarı açıkladı.
2: Biz süreci takip ettiğimizi ve bu sürecin geciktiğini,
1: atamaların MYK toplantısının ardından yapıldığını söyledi. Sarı açıklamasında Terörsüz Türkiye sürecine de değindi. Parti olarak komisyondaki raporun arkasında olduklarını ifade etti.
2: Burada kafa karışıklıklarının süreç içinde olduğunu gördük. Bazı aksamaların olduğunu gördük. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak komisyondaki raporumuzun arkasındayız. Bu konunun parlamento içinde şeffaf zeminlerde açık bir biçimde tartışılması gerektiğini

0: ve bununla ilgili her türlü desteğin verileceğini de yine kayıt altına almak istiyoruz.
1: Parti içindeki disiplin sürecine ilişkin de mesaj veren Sarı, başka siyasi partiler adına çalışan üyelerle ilgili disiplin süreci başlatacaklarını açıkladı.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nin muhatap yapılması meselesi ise gerçekten son derece ironik. Yani düşünün ki 100 yıllık bir çınar, özgül ağırlığı olan bir parti, ulus kurmuş, devlet inşa etmiş bir parti, hatta devlet kurulmadan önce var olmuş bir parti. Dünyada çok az örneği var, belki de yok, bilmiyorum. Dolayısıyla Türkiye'nin bütün siyasal dönüşümlerinde yer alan, bütün dünyanın gıptayla baktığı ve bütün dünyanın muhatap olduğu bir partiyle bu partinin içinden çıkan, bu partinin özgül ağırlığının bir parçası olan geçmişte ama şimdi bu partinin dışında siyaset yapan birinin, hem de partinin yetkili organlarında ve kurullarında bulunan birinin bu partiyi muhatap almıyor oluşunu gerçekten büyük bir hezeyan olarak dinledik biz de. Almayabilir, kendisi böyle bir değerlendirme yapabilir ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin özgül ağırlığı ortadadır, açıktır, son derece nettir.
2: CHP'de en çok konuşulan isimlerin başında gelen CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, görevden alınacağına ilişkin haberler yayınlandıktan sonra mahkeme kararının kendisini tayin ettiği tarihe kadar görevinin başında olacağını açıklamıştı. CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin şöyle bir açıklamasının da altını çizmek istiyoruz. İhtirafçı ve İftiracı, o işkere ilişkileri olan kim varsa, benim öz kardeşim dahi olsa partiyle ilişkisi kesilecek dedi.
1: CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda partiye katılan yeni üyelere rozet takıldı. Törende konuşan CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin partide arınma süreci başlattıklarını söyledi.
3: Arınma çerçevesine uygun bir komisyon oluşturduk. Komisyonun başında çok güvendiğim, çok sevdiğim benim yardımcım Zeki Şen olacak. Zeki Şen başkanlığında.
1: Tekin, iftiracı ve itirafçı ilişkileri olan kimse öz kardeşim de olsa partiyle ilişkisi kesilecek dedi.
3: İftiracı ve itirafçı ilişkileri olan kimse benim öz kardeşim de olsa partiyle ilişkisini keseceğiz. Çünkü burası, biraz önce ifade ettim, Türkiye'nin arınma merkezi olacak.
1: Görevine ilişkinde konuşan Tekin, 16 Ekim'e kadar görevimizin başındayız ifadelerini kullandı. CHP'deki tartışmalara da değinen Tekin, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu kavga müteahhitlerle müşahitler kavgası dedi.
2: Üsküdar Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap soruşturmasında 4 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş aynı zamanda görevden de uzaklaştırıldı.
1: Üsküdar Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap soruşturmasında 4 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş da yer aldı. Soruşturma, yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine başlatıldı. Mahkeme iki şüpheli hakkındaysa adli kontrol kararı verdi. Soruşturma İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürüyor.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu anda İstanbul'da bir etkinlikte konuşuyor. Şimdi kameralarımız İstanbul'da.
4: Nasıl huzura kavuşacağını anlatalım. Sizlere güveniyorum. Sizlerden çok çalışmanızı, kapı kapı dolaşmanızı bekliyorum. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Bu düşüncelerle İstanbul genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantımızın bir kez daha hayırlara vesile olmasını diliyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun.
5: AK Parti Genel Başkanı

0: Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz ve Sayın Cumhurbaşkanımızı bir müddet daha sahnede misafir ediyoruz. Günün anısına Sayın Cumhurbaşkanımıza hediyelerini takdim etmek üzere İstanbul İl Başkanımız Sayın Abdullah Özdemir'i sahneye davet ediyorum. Buyurunuz lütfen.
1: Ömür vakfetmiş canla başla.
0: İl Başkanımızın hediyesi modern hat sanatçısı Bilal Akkaya'nın özel koleksiyonundan nadide bir eser. Barakallah yazılı Çamlıca Kulesi. Teşekkür ediyoruz.

0: Evet, Mersin'deyiz. Hani vicdansızlığın da bu kadarı olmaz dedirten bir haber ile karşınızdayız. Çocuğu yerden yere vurarak darp etti. O anlar kameraya yansıdı.
1: Mersin'de bir markette çocuğa yönelik şiddet güvenlik kamerasına yansıdı. Akdeniz ilçesinde yaşanan olayda markete giren şüpheli bir kişi içeride bulunan çocuğu rafların arasında darp etti. Çocuk aldığı darbelerle yere savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan çocuk hastaneye kaldırılırken şüpheli olay yerinden kaçtı. Mersin Emniyet Müdürlüğü şüphelinin kısa sürede yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı. Emniyete götürülen şüphelinin ifade işlemi tamamlandı. İfade sonrasında şüpheli adliyeye sevk edildi ve kasten öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla mahkemeye çıkarıldı. Şüpheli M.E. Mersin 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
0: Evet, görüntüler tabii ki hiç de iç açıcı değil. Bakalım gerekli cezaya çarptırılacaktır umuyoruz. Nihayetinde yani bir çocuğa da bu da yapılmaz dedirtiyor insana. Mersin'de kalmaya devam ediyoruz. Mersin'de yolun karşısına geçmek isteyen yayaya otomobil çarptı. Kaza güvenlik kamerasına işte böyle yansıdı.
1: Mersin'de yolun karşısına geçmek isteyen yayaya otomobil çarptı. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza Erdemli ilçesindeki Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda meydana geldi. Yaklaşık 2 aydır tek şeritten ulaşıma açık yolda karşıya geçmeye çalışan yaya YKG'ye otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen yaralıya ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Yaralı ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
0: Yayalar mutlaka ve mutlaka yaya şeridinden karşıya geçmesi gerekiyor. Böyle durumlarda bundan önce de çok şahit olduk. Sürücüler cezaya çarptırılmıyorlar. Bu da bizden bir uyarı olsun. Yine bir uyarı daha yapalım. Düğünler malum yapıldığı zaman bir gelenek vardır. Konvoyda yol kapatılır. İşte bahşiş alınır. Bu da yasak. Düğün konvoyunda yolu kapatan 7 sürücüye 695.862 lira ceza geldi.
1: Mersin'de düğün konvoyuyla yolu kapatan sürücülere ağır ceza geldi. Trafiği aksatan ve güvenliği tehlikeye düşüren konvoyla ilgili çalışma başlatan polis 7 aracı tespit etti. Sürücülere toplam 695.862 lira idari para cezası uygulandı. Ehliyetlere 2 ay süreyle el konuldu. Araçlarsa 60 gün trafikten men edildi.
0: Hatay'a gidiyoruz. Altyapı çalışmaları esnasında yaşanan toprak kaymasında maalesef bir işçi hayatını kaybetti.
1: Hatay'da altyapı çalışması sırasında göçük meydana geldi. Bir işçi hayatını kaybetti.
2: Küre gelsin abi. Küre gelsin.
1: Olay Antakya ilçesi Ürgenpaşa mahallesinde yaşandı. Toprak kayması sonucu işçi göçük altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
0: 40'lar elinde bundan önce bir fabrikada patlama meydana gelmişti ve iki kişinin hayatını kaybettiği fabrikada o anlar kameralara işte böyle yansıdı.
1: 40'lar elinde iki kişinin hayatını kaybettiği fabrika patlamasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde patlamanın şiddeti ve iki kişinin savrulduğu anlar yer aldı. Patlamanın ardından çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soruşturma kapsamında 3 şüpheli tutuklandı. Patlamanın kesin nedenine ilişkin teknik ve adli inceleme sürüyor.
0: Gürültü kirliliği malum, özellikle turizm sezonunda turizm bölgelerinde önemli bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Tabii ki bu tip işletmelere de özellikle belediyeler önemli miktarlarda ceza yazıyorlar. 840 bin liralık cezaya tepki gösteren işletmeci ses sistemini belediye önüne getirerek ateşe verdi.
1: 840 bin liralık cezaya tepki gösteren işletmeci ses sistemini belediye önünde ateşe verdi. Olay Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşandı. İşletme sahibi Burhan Doğan ses sistemini belediye hizmet binası önüne getirerek üzerine benzin döktü.
3: 800 milyar ceza yazmışlar bize. 800 milyar.
1: Ateşe verilen ses sistemine belediye ekipleri yangın tüpleriyle müdahale etti. Daha sonra polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
3: Bana dokunma polisi çağır.
1: Manavgat Belediyesi ise işletmeye yüksek ses nedeniyle aynı ihlalin 3 yıl içinde ikinci kez tekrarlanması üzerine 839 bin 18 lira idari para cezası uygulandığını açıkladı.
0: Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın yangın yerine gitti. Yangın da mücadeleye motivasyon sağlamak açısından bunu önemli gördü. Ama yangını anlatırken çok zor anlar da yaşamadı değil.
1: Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın orman yangınını takip ettiği sırada yaralandı.
4: Baktığınız zaman tabii ki kötü bir tablo, ama bu kötü tabloyu neden olmak, kötü tabloya neden olmamak için çok dikkatli ve tedbirli olmak lazım.
1: Olay Susurluk'taki yangın bölgesinde yaşandı. Akın sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptığı sırada rüzgarın savurduğu kor parçalarının hedefi oldu. Boğazına kor parçası isabet eden Akın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Susurluk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Ahmet Akın'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
0: Mersin Medeniyetler Beşiği, hangi coğrafyasında kazı yapsanız mutlaka önemli tarihi eserlerle karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Mersin'in Mut ilçesinde yapımı süren İlçe Sağlık Müdürlüğü Hizmet Binası ve 8 birimli aile sağlığı merkezi inşaatında layık mezar bulundu. Tabii ki inşaat durduruldu.
1: Mersin'in Mut ilçesinde yapımı süren İlçe Sağlık Müdürlüğü Hizmet Binası ve 8 birimli aile sağlığı merkezi inşaatında lahit mezar bulundu. Deveci mahallesindeki kazı sırasında kepçe operatörünün fark ettiği taş yapı arkeologların çalışmasıyla gün yüzüne çıkarıldı. Lahit incelemeye alınırken inşaat çalışmaları geçici olarak durduruldu. Adana Müze Müdürlüğü'nün değerlendirmesinin ardından sürecin netleşmesi bekleniyor. Mahalle muhtarı Hacı Mehmet Acar, sağlık yatırımı için önemli olan projenin bir an önce yeniden başlamasını istedi.
5: Mersin Mut'ta sağlık aile birliği binamız yapılırken

0: Burada böyle bir light çıkmasından dolayı buradaki binamızın durdurulmuş olması, vatandaşlar, mahalle muhtarı olarak ben ve komple mahalle sakini bize mut halkı üzüntüyle karşılanmaktadır. Buranın bir an önce eve buranın açılmasını rica ederim.
1: Sakarya'da kontrolden çıkan araç ağaca çarparak ikiye bölündü. Sürücü hafif yaralandı.

Denize atlamaya çalışan genç kayalıklara çarparak ağır yaralandı. Zıpkınla balık avlayan dalgıç köpek balığı saldırısında bacağından yaralandı.

0: İsrail durdurulamıyor, durmuyor. Gazze'de hayatı Gazze'lilere zehir etmeye devam ediyor. İsrail'den Gazze'de hastanenin ilaç depolarına saldırı geldi. İsrail güçleri Gazze şeridinde bir hastanenin ilaç depolarına, evet sayın izleyiciler, ilaç depolarına hedef aldı. İnanılır gibi değil, haberimizin ayrıntıları ekranda.
1: İsrail güçleri Gazze şeridinde bir hastanenin ilaç depolarını hedef aldı.

0: Filistin Sağlık Bakanlığı saldırının Deir el-Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne düzenlendiğini açıkladı. Açıklamaya göre 4 ilaç deposundan ikisi tamamen yıkıldı, diğer 2 depoysa ağır hasar gördü. Depoların yanındaki ayakta tedavi kliniği de saldırıda zarar gördü. Hastalar, refakatçiler ve sağlık çalışanları panik yaşadı. Filistin Sağlık Bakanlığı saldırının sağlık sistemini hedef aldığını belirtti. Uluslararası topluma ve insani yardım kuruluşlarına acil harekete geçme çağrısı yaptı.
1: İsrail saldırıları nedeniyle de Gazze'de artık su krizi de gittikçe derinleşiyor. İsrail saldırılarında su altyapısı büyük ölçüde tahrip oldu. Binlerce Filistinli su tankerlerine bağımlı hale geldi.
0: Gazze'de su krizi derinleşiyor. İsrail saldırılarında su altyapısı büyük ölçüde tahrip oldu. Binlerce Filistinli su tankerlerine bağımlı hale geldi. Çadırlarda yaşayan aileler temiz su alabilmek için uzun kuyruklar oluşturuyor. Filistinliler temiz suya ulaşmanın her geçen gün daha da zorlaştığını söyledi. Gazze Su İdaresi ise nüfusun yaklaşık %85'inin güvenli içme suyuna erişemediğini açıkladı.
1: F-35 savaş uçakları ile ilgili ne kadar güvenli olduğuna dair pek çok açıklama bugüne kadar yapılmıştı. Tabii ki zaman zaman F-35'lerin düşmesi çok dikkat çeken bir olay haline de geliyor. ABD'de hava üssü yakınlarında düşen F-35 savaş uçağı işte böyle alev aldı.
0: Amerika Birleşik Devletleri ordusuna ait F-35 tipi savaş uçağı Kaliforniya'da düştü. Uçak Miramar hava üssü yakınlarında henüz bilinmeyen nedenle kaza yaptı. Enkazın düştüğü bölgede yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Pilotun fırlatma koltuğunu kullanarak kurtulduğu bildirildi. Kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
1: Evet, yine göçmen olayı biliyorsunuz, denizleri aşarak adeta umuda kulaç atmak isteyenler maalesef zaman zaman da büyük acıların yaşanmasına neden olabiliyorlar. İspanya'nın Sapte kentindeki göçmen akınında can kaybı arttı. İspanyol yetkililer hayatını kaybedenlerin sayısının 57'ye yükseldiğini açıkladı.
0: İspanya'nın Sapte kentindeki göçmen akınında can kaybı arttı. İspanyol yetkililer hayatını kaybedenlerin sayısının 57'ye yükseldiğini açıkladı. İspanya İçişleri Bakanlığı sınırı geçen yaklaşık 50 bin kişiden 37 bin 500'ünün geri döndüğünü bildirdi. Olayın ardından Sapte'yi ziyaret eden Başbakan Pedro Sanchez güvenlik önlemlerinin artırılacağını açıkladı. İtalya ise yaşanan gelişmelerin ardından İspanya ile Schengen anlaşmasını askıya aldı.
1: Evet, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta zaman zaman siviller maalesef hayatını kaybedebiliyor. Rusya'dan Kiev'e yapılan saldırıda 9 ölü, 30'dan fazla yaralı var.
0: Rus ordusu Ukrayna'nın başkenti Kiev'i bir kez daha vurdu. Saldırılarda 9 kişi hayatını kaybetti. Yaralı sayısı ise 30'u aştı. Yaralılar arasında 4 çocuk da bulunuyor. Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, saldırıların başkentin 5 bölgesini hedef aldığını söyledi. Apartmanlarda yıkım ve yangınlar meydana geldiğini açıkladı. Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiya ise Rusya'nın sivillere yönelik

0: saldırılarını artırdığını belirtti. Ülkesinin acilen ek hava savunma sistemlerine ihtiyaç duyduğunu söyledi.
1: İçel TV WhatsApp ihbar hattı 0538 273 66 66.
2: Son TV Haber Merkezi tarafından hazırlanan İçel gündemini sunduk. İyi akşamlar.

0: Reklam tanıtır. Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı karayolu taşıma yönetmeliğinin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
2: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
3: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
4: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
5: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetiniz.

0: 0541-33-56 Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in

eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen Ticari Araç Ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.

233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Reklam kazandırır.
1: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya.

0: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
6: SML Restoran ve Catering.
7: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
6: 0533 974 4590.
7: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
6: SML Restoran ve Catering polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
8: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Reklam tanıtım.
1: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
3: Busem.com'dan dev kampanya.
4: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
3: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
4: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem.com.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
6: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
7: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu bu için 0324 357 30 30 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
8: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
9: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
10: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast timinde yer alan FETÖ'cü terörist 10 yıl sonra yakalandı. FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği darbe girişimi sırasında Marmaris'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişiminde bulunanlar arasında yer alan ve kırmızı bültenle aranan terör örgütü mensubu BK Afyon Karahisar'da yakalandı. Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde devre mülk sahiplerini yüksek kazanç vaadiyle dolandırdığı iddia edilen şebekeye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı. 12 mağdurun toplam 3 milyon 725 bin lira dolandırıldığı belirlendi. Gaziantep merkezli 14 ilde sokaklarda uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik yürütülen 6 aylık takibin ardından narko kapan operasyonu düzenlendi. Yakalanan 450 şüpheliden 416'sı sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla tutuklamaya sevk edilen gazeteci Cem Küçük'ün savcılık ifadesi ortaya çıktı. Küçük, MASAK raporlarını hiç okumadığını, yayındaki ifadelerinin konuşulan konudan kaynaklandığını söyledi. İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı septeye düzensiz yollarla geçen göçmenlerin Fas'a dönüşleri devam ediyor. Yaklaşık 53 bin düzensiz göçmenin gönüllü olarak Fas'a geri döndüğü bildirildi. Mersin'de bir markette 11 yaşındaki çocuğu darbeden şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu tedavisinin sürdüğü bildirildi. Akdeniz Belediyesi, yalnız yaşayan yaşlı ve engelli bireylerin yaşam alanlarını temizleyerek destek olmaya devam ediyor. Vatandaşların evleri ekipler tarafından detaylı şekilde temizlenirken, yürütülen hizmet kapsamında uzman kuaförler tarafından kişisel bakım ihtiyaçları da kendi evlerinde karşılanıyor. Mersin'in Silifke ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın paniğe neden oldu. Şoförün aracı yol kenarına çekmesinin ardından yolcular tahliye edilirken yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yeni Mersin İdman Yurdu'nda çalışmalar sürüyor. Teknik direktör Gürsoy Tuğran, Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 3. grupta yeni sezona mutlak başarı hedefiyle hazırlanan takım için sezon öncesinde açıklamalarda bulundu ve Mersin için güzel bir hikaye yazacağız dedi. Futbolda bahis soruşturması kapsamında bir süre tutuklu kalan Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'a verilen ceza ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu Mert Hakan Yandaş'a bahis eylemi nedeniyle verilen 12 aylık hak mahrumiyeti cezasını 6 aya düşürdü.

0: bize.
1: Buse.com'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
2: Beyne Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı Beyne gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade Beyne gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz. Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
4: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
5: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
6: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
7: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
2: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
7: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam tanıtım.
1: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Bursa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
4: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Bursa Mom.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505-990-66-25.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
6: Beyne Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı Beyne gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade Beyne gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
7: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
8: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
9: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
9: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
9: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
10: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
11: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram.

0: Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam kazandırır. Buse Home'dan dev kampanya.
1: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
0: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
1: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Beyne Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı Beyne gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade Beyne gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.

0: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
1: Müjde Mezitli Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
2: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montaj

0: montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
1: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura yaşa tişanında, Arkadaş Kundura üzüm nişanında.
8: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

insan kaç kere tutar? Yandıkça ateşi gitgide fark etmiyor. Yaranın

Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırnıl Sanayi Sitesi Mersin. Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.

0: Şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
1: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat olsan.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
3: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
4: Radyonu sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: reklam kazandırır. Bursa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Bursem Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizler alabilirsiniz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları,
4: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51, 326 90 12, 624 34 34.

BM Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BM gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BM gurme dondurmaları Mersin ve Adana Grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.

0: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
0: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
0: SML Restoran ve Catering polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira, Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
3: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Beğeni Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı Beğeni gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade Beğeni gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.

0: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
1: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602, 0542 144 4602.
2: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la

0: da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen Ticari Araç Ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
6: Radyonun sosyal medya hesaplarının üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
7: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231-3956. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
0: Yılların tecrübesi.

0: lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602. 0542 144 4602.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Artık biliyorum beni sevmediğini. Eskiden baktığın gibi bakmıyorsun. Olsun be güzelim.

0: Reklam tanıtım. Bursa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Bursem Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.

0: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
1: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

umutlarımı çaldın, hayallerimi aldın. Hiçbir şey kalmadı elimde, çaresizce oturduğum yerde kaldım. Sıktım kafama, düşünmeden yandım. Bir tek gülüşüne ömrümü saldım. Bir tek gülüşüne ömrümü saldım. Ömrümü saldım.

vakit. Dağ gibi bir yiğide kıydı geçti sanki vakit. Ne demeli şu zalime, kal bu gece kal ya da git. Azrail'im

Sevgilim, sen bu satırları okuduğunda ben gitmiş olacağım. Çok demode biliyorum ama daha iyisini bulamadım. Mektup yazmayı da unutmuşum. Konuşmaya da cesaret edemedim. Ayrılığı yüzüme gözüme bulaştırırım diye. Lakin kim bilir kaç hayattan hatıra, kolye gibi boynumda taşıdığım, sorgulamadan, gövdemin bir parçası gibi alıştığım o görünmez zincir koptu. Meğer maviymiş gökyüzü. Elbette içeride inceden bir sızı. Hep bir suçluluk duygusu, hep bir korku. Sandığımdan zormuş kazı. Üstüme biçilen elbise, adıma seçilmiş hayat. İyiliğim için buyrulmuş çivili bir taht. Dağıldılar toz gibi hafif. Ve gülümsedi aynadaki muhalif. Dedi ki rahat, kurgu bunlar. Biz değiliz bu uyduruk tarif. Sevgilim ben gittim, beni affet. İki gözüm iki çeşme hakikaten. Ya aşk gibi aşk olacak dibine kadar, ya bu kalp seve seve yalnızlığa talip.